ederde toprak, Hatice şefkatiyle alır örterim üstünü. Güller mi kırılmış bu akşam, kan akıyor sana? Yoksa Cemre'ye mi tutuştun bu Haziran ayında? Oysa dedem, Cemre Şubat'ta düşer derdi. Isınır da toprak o zaman, güller açar derdi. Haziran, bu akşamında bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum feenzir.

eder de toprak, bir anne şefkatiyle alır örterim üstünü. Allahu Ekber, Ekber. Mushafa kurşun mu saplanmış bu akşam? Hüseyin mi vurulmuş? Mescitten bir feryat, tekbir. Allahu Ekber, Ekber. Ya da güller mi kırılmış bu akşam? Kan akıyor sana. Anne, boyum tamamdır. Artık şehit olabilirim. Dünya benim neyime? Bu akşam ezan ne kadar da farklı. Sanki bana son ezan gibi geliyor. Dedim ya Haziran, bu akşam sende bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum feendir.

dedik ya, payımıza acı düşmüştü o gece. Taksimi yapılırken mukadderatın, her şey ondandı ya, başımız gözümüz üstüne demiştik gözyaşlarıyla. Veren de o, alan da o değil mi ki zaten? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Bilakis onlar hayattadırlar ve Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ali İmran Suresi 169.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendi 101.1.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

Şa utandın ve gavran. Medrese u cami u dükan. Katıl kirine karu civan. Bi zulm u vahşete giran. Müslüman ti sucditine. Lev kesin dindar kuştine. Talan kirine huyn retine. İnsaniyet neştine. Ya Rab, ya Rab hatri halili. Kurbana ve İsmaili. Hayfa ve zulme neheli. Zulmu vahşata çapalı. Zulmu vahşata çapalı.

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri, onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken, Çeçenya'da yiğitler, inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve evet.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

tarihin damarlarından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o Aşura günü, karar günüdür her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

ve hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğduğun gibi pak, ismin gibi hürsün.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

izin verdi aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir kara.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.muslatfm.com.tr.

mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Sesin hayata yön verdiği radyo.
2: Vuslat FM.

0: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0 537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat FM. www.vuslatfm.com.tr

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi, yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

0: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
0: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: tişörtlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Daha sonrasında ikinci bölümde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız. Haberlerimizle başlayalım. Günlerdir tatil dönüşü yollarda dikkatli olunması uyarıları yapılıyordu ancak yine de trafik terörü önlenemedi. Ve maalesef Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti.
2: Bayram dönüşleri başladı. Ardından acı haberler de geldi. Denizli'de facia yaşandı. İzmir-Antalya seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, AFAD, UNKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı noktada sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda otobüsün tamamının yandığı görüldü. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
1: Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Ülkeye dönen hacılar yakınları tarafından karşılandı.
2: Mukaddes topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların özel ve tarifeli uçaklarla ülkeye dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
3: Elhamdülillah çok mutluyuz. Bu vazifemizi yapmış olduk yani. Aynen. Yani şöyle oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
2: Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.
4: Hamdolsun çok şükür biz de ibadetimizi yaptık geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabii ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız onu bekliyoruz, bizi bekliyorlar. Çok şükür, buna şükür. Allah inşallah yapmayana da nasip et.
2: Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdağ ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.
5: Allah söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece oradaki görünümü yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah. Bunlar torunlarım, oğlum, gelinim, kızım. Eşimle beraber zaten bir yolculuğa çıkmıştık. Efendime söyleyeyim. Bugün de döndük. Amin inşallah, amin inşallah. Sizleri tez vakitte Rabbim nasip etsin inşallah.
6: Çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti. Allah'ım isteyen herkesi nasip etsin inşallah.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Dönüş çilesi başladı. Kurban Bayramı tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde devam etti. Kuzey Ege'de tatil beldelerinden yola çıkanlar da Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmara Ereğlisi'nde yoğunluk yaşadı.

31 Mayıs 2010'da Siyonistlerin saldırısına maruz kalan Mavi Marmara'da şehit olanlar unutulmuyor. Evet, aradan 16 yıl geçti. 10 Gazze gönüllüsünün şehit olduğu katliamda onlarca kişi de yaralanmıştı. Daha sonra Mavi Marmara gemisi ve içindeki insan hakları aktivistleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu. Şimdiki haberimizde Siyonist barbarlığın karanlık yüzünü bir kez daha ifşa ediyoruz.

0: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin Siyonist terör rejimi tarafından saldırıya uğraması ve 10 Müslümanın şehit olması aradan yıllar geçse de unutulmuyor. İnsanlık tarihinin her döneminde azgınlık göstermiş, Allah'a isyan etmiş, yaptıkları zulümler ve katliamlarla anılır olmuş İsrailoğullarının son nesli Siyonist çete, tıpkı ataları gibi Müslümanların kanını akıtmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Genelde tüm insanlığı, özelde ise İslam'ı ve Müslümanları kendine hedef alan Siyonistler, mazlumlar tarafından telin ediliyor. 14 Mayıs 1948'de İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan terör rejimi, o günden bugüne oluk oluk kan akıttığı gibi fitneleriyle de Müslümanlar arasında büyük uçurumların, tefrikaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bir taraftan dünya ekonomik sistemini elinde tutarak insanlığı sömüren Siyonistler, diğer taraftan da mazlum ve mustazaflara uyguladığı zulümlerle toprağı kana boğuyor. Ancak dün tıpkı Hayber'de olduğu izzetli Müslümanlar, İsrailoğullarının zulümlerine karşı direniyor. Hiçbir zalim zulmüyle payidar olmadığı gibi, terör rejimi de zulümleriyle payidar olamayacaktır inancı, müminlerin umutlarını canlı tutuyor. İnsanlık tarih boyunca İsrailoğullarının büyük ihanetlerine, sapkınlıklarına, zulümlerine şahitlik etti, ediyor. Yakın zamanı kapsayan son 72 yılda yaşanan Deir Yasin, Sabra Şatilla, El Halil ve Cenin katliamları unutulamadığı gibi yaşanan acılar da hala tazeliğini koruyor. Bu anlamda terör rejiminin pervasızca işlediği başka bir katliam da elbette ki 2010 yılının 31 Mayıs'ında yaşanan Mavi Marmara katliamı olarak göze çarpıyor. Gazze'de abluk altındaki mazlumlara gıda ve ilaç yardımı taşıyan Mavi Marmara'nın 2010 yılında uluslararası sularda Siyonist çete tarafından vahşice saldırıya uğraması unutulmuyor. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 10 Müslüman şehit olması Müslümanları bilemeye devam ediyor. Evet, ne önceki yaşanan katliamlar unutuldu ne de Mavi Marmara unutuluyor. Kamuoyu Mavi Marmara davasının hükümetin Siyonist rejimle vardığı mutabakat nedeniyle düşürülmesini de unutmuyor. Dün işgal rejimine karşı alınan tavırdan taviz verilmesi, İslam ümmetine hiçbir katkı sağlamayacağına inanılıyor. Mübarek Kudüs ve mukaddes Mescid-i Aksa, işgalci Siyonistlerin zulmü ve esareti altında inlerken, Siyonistlerle normalleşmenin daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağı düşünülüyor. Müslüman kamuoyu ambargolar kalkana, Kudüs özgür olana kadar tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyor.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İşgal rejiminin Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli katledildi. En az 130 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında katledilenlerin sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son olarak Gazze'deki hastanelere bir şehit ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgalcilerin saldırılarında 930 kişinin katledildiği belirtildi. 2819 kişinin ise yaralandığı ve enkaz altında da 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu. En az 130 kişi de yaralandı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan işgal ordusunun bayramın son günü Gazze şeridine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Said Faiz Şimali, pazar günü şehit oldu. İşgal ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla bombalamış, Faiz Şimali ağır yaralanmıştı.
1: Gazze'de görevi yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, İşgal ordusunun sivil katliamlarına dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Dr. Maynard, gıda dağıtım noktalarında vurulan çocukların sadece belirli bölgelerinden hedef alındığını belirterek, bir gün 4 çocuk hastaneye getirildi, tümü sadece testislerinden vurulmuştu, bu bir tesadüf değil, hedef pratiğiydi, dedi.
0: Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, Tucker Carlson'ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliğini anlattı. Dr. Maynard, gıda dağıtım noktalarından hastaneye getirilen yaralıları ameliyat ettiğini ve meslektaşları ile birlikte belirli günlerde benzer bölgelerden vurulmuş hastalar geldiğini fark ettiklerini söyledi. Maynard, bir gün yaralıların ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinden, başka bir gün göğüs bölgesinden, başka bir günse karın bölgesinden vurulduğunu dile getirdi. Cumartesi günü ise 4 çocuğun hastaneye getirildiğini belirten Maynard, bu çocukların yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi. Maynard, çocukların kendi hastaları olmadığını, üroloji uzmanı meslektaşlarının bu vakalarla ilgilendiğini belirtti. Ancak o sırada Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde bulunduğunu ve ard arda getirilen çocukları hatırladığını söyleyen Maynard, yalnızca testislerinden vurulduklarını doğrulayabilirim dedi. Maynard, tanık oldukları yaralanma tablosunun hedef pratiği izlenimi verdiğini söyledi. Oxfordlu doktor, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralıların bu şekilde benzer bölgelerden vurulmasının rastlantıyla açıklanamayacağını belirterek, bu çocukların hepsi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın gıda dağıtım noktalarında vurulmuştu dedi. Söz konusu vakıf, ABD ve işgal rejimi tarafından oluşturulan yardım tuzakları kapsamında kurulmuştu. Tucker Carlson ise Gazze'de yaşananları Ruanda soykırımıyla karşılaştırdı. Carlson, 1994'te Ruanda'da yaşanan katliamların dünya tarafından bilindiğini ancak durdurulmadığını hatırlatarak benzer bir sessizlik ve kayıtsızlığın Gazze içinde geçerli olduğunu söyledi.
1: Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini açıkladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinin %70'ini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını ifade etti. Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin işgal rejiminin ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında da bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak işgal rejiminin tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla suçladı. Netanyahu, işgal ordusunun Gazze şeridinin %60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek bu oranı %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli şehit oldu. 2811 kişi yaralandı.
1: İşgal rejimi Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi katledildi. Yapılan başka bir saldırıda da biri sağlık görevlisi 2 kişi katledildi, 4 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'da yine katliam yaptı. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Addun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli'ye ait olduğu bildirildi. İşgal ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin katledildiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan işgal ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombaladığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin katledildiği aktarılan haberde, işgalcilerin Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin katledildiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi. Nebatiye kentindeki Kefcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarıldı. İşgal rejiminin saldırılarına karşılık Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Hizbullah, işgal rejiminin kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde işgalcilere ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşgal ordusuna göre Lübnan'ın güneyindeki Zevter el-Şarkiya'da bombalı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir işgal askeri öldü, 4 asker ise yaralandı. İşgal ordusu radyosu ölen ve yaralanan işgal askerlerinin Givati Keşif Birliği'nden olduğunu aktardı.
1: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının en az 3.412'ye, yaralı sayısının ise 10.269'a yükseldiği bildirilmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırıya devam ediyor. Berlin, Paris'te düzenlenen gösterilerde işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler silah sevkiyatlarının durdurulmasını, Filistin halkına destek verilmesini ve uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atmasını talep etti.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek işgal rejiminin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri Avrupa genelinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerin yeni halkası oldu. Aynı kapsamda Almanya'nın Osnabrück kentinde de ayrı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, Alman bir silah fabrikasının işgal rejiminin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rafael'e satılmasına karşı çıkarak anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Eylemciler, Alman hükümetine Siyonist rejime yönelik silah ihracatının ve mali desteğin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca başta Volkswagen olmak üzere bazı büyük Alman şirketlerini işgal rejimiyle sürdürdükleri ekonomik ve finansal ilişkiler nedeniyle Gazze'deki savaşa dolaylı destek vermekle suçladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, 2 yıl önce Fransız makamları tarafından gözaltına alınan Filistinli siyasi mülteci ve eski esirin serbest bırakılması talep edildi. Gösteriler son aylarda Avrupa genelinde büyüyen Filistin dayanışma hareketinin devamı niteliğinde gerçekleşti.
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı ABD Savunma Bakanı Hexet. Başkan iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti.
0: ABD ve İran heyetleri ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde pazarlıkları sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth görüşmelere ilişkin İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basınından The New York Times ise Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran lideri Müçteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai ise önceki gün Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söylemişti. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin ihlali onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarı da yapıldı.
1: ABD Başkanı Trump güven vermemeye devam ediyor. İran'la anlaşma taslağı üzerindeki maddelerle sık sık oynayan Trump, önceki gün ulusal güvenlik toplantısında yine karar veremedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine ABD tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumun imha edileceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkinde yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misilleme ile yanıt vermeye devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Galibaf ayrıca düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getiren Ekberzade, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerindeki üsleri menzile alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler," dedi. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinde devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninde son şekline kavuşmadığı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olacağı aktarıldı. Bayram sonrası mecliste bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak.
0: Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre hidroelektrik enerji üretim tesisinin Devlet Su İşleri tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde cezalar gelecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmayacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megawatt başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara, ticaret unvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleriyle bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7.863 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 1.204 lira idari para cezası uygulanacak.
2: pazarımızın en
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci, kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Evet, başıboş hayvanların %82'si toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başıboş köpek sorunuyla ilgili bu şekilde açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki sahipsiz hayvanların büyük kısmının toplandığını belirten Bakan Çiftçi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde %82 seviyesinde başıboş hayvanların toplandığını kaydeden Bakan Çiftçi, sorunun uluslararası normlara uygun kalıcı bir çözüme kavuşacağını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıpları yanında ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır. Bu nedenle insanımızı koruyan kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Birçok ile çalışmalarda sona gelindiğini, sahipsiz köpeklerin tamamının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, ihbarlar üzerinden takip sürecinin devam ettiğini söyledi. 30 büyük şehirde valilik koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyelerin çalışmalarıyla bakım evi ve doğal yaşam alanı dışında kalan köpeklerin %73'ünün toplandığını ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz.
1: Depozitolu ambalaj sistemi başlıyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2026'da başlayacak sistemle vatandaşlar içecek ambalajlarını iade ederek dijital hesaplarına ya da nakit olarak geri ödeme alabilecek. Sistem kapsamında bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller, büfeler gibi işletmeler iade noktası olarak kullanılacak.
0: Türkiye 1 Temmuz 2026 itibarıyla depozitolu ambalaj iade sistemini ülke genelinde uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar topladıkları atık ambalajları iade makinelerine teslim ederek karşılığında bedelini nakit olarak alabilecek. Yeni düzenleme kapsamında cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi zorunlu hale getirilecek. Uzmanlara göre uygulama hem çevre korumasına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi ile atıkların üretimden geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip edilecek. Böylece hem kaynak israfının önlenmesi hem de doğaya bırakılan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
1: Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken İzmir 32 derece ile haftaya güneşli bir başlangıç yapacak. Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleriyle Akdeniz'in iç bölgelerinde de etkisini gösterecek. Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve cuma günleri İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 29 derece bandında sabitlenirken Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.
1: Adıyaman'da ölüm virajı can almaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı Karayolu Bölgenek Köyü rampasında Emrahcan Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Karadana'nın cenazesi Adıyaman'ın Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Bölgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Engelli gencin babasından kaçtığı ansa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan genç uzun süre kaçtı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

0: Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Molla Yakup Mücahit, Moskova Güvenlik Forumu'nda ülkesinin tam egemenliğine vurgu yaparak iç işlerine müdahale edilmemesi uyarısı yaptı.
1: Küresel düzen ve güvenlik paradigmalarının ele alındığı 2026 Küresel Güvenlik Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Mayıs'ta başlayıp 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Zirveye Kabil'den katılan Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İslam Emirliği'nin Afganistan toprakları üzerinde tam ve mutlak egemenliğe sahip olduğunu belirterek, iç işlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Mücahit, İslam Emirliği'nin savunma kabiliyetlerini tahkim etmesinin sadece Afganistan'ın değil, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Bizler yalnızca Afganistan'ın güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, bölgesel istikrarda da öncü ve yapıcı bir rol oynayacak profesyonel bir savunma sistemi inşa ediyoruz. Bu uluslararası kürsüden tarihin ispat ettiği mutlak bir hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Yanlış hesaplar ve kibirle aziz halkımıza zarar vermeye, ülkemizi istismar

0: yardımcısıyla Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği imkanları ele alındı.
1: Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından yayınlanan 2025 Avrupa İslamofobi raporu, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin Avrupa genelinde giderek kurumsallaştığını ortaya koydu. Rapor, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığı, çevrim için nefret söyleminin hızla arttığını ve birçok ülkede Müslümanların güvenlik eksenli politikalarla sürekli denetim altında tutulduğunu vurguladı.
0: Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal baskıların giderek daha fazla normalleştiği uyarısında bulunan yeni bir rapor yayımlandı. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından hazırlanan 2025 Avrupa İslamofobi Yıllık Raporu, İslam karşıtı ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, mağdur bildirimleri, akademik araştırmalar, medya taramaları ve İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya ve Danimarka dahil 11 ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Araştırmacılara göre İslam düşmanlığı ülkeden ülkeye farklı biçimlerde ortaya çıksa da artık Avrupa genelinde ortak eğilimler gösteren yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Kuruluş, 2025 yılı boyunca toplam 876 İslam düşmanlığı sergilenen vakayı kaydetti. Vakaların büyük kısmını ayrımcılık oluştururken, bunu nefret söylemi ve kışkırtma, karalama kampanyaları, fiziksel saldırılar ve hakaretler izledi. Rapora göre mağdurların %80'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, ayrımcılık vakalarının önemli bir bölümünün hedefi oldu. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa, İslam düşmanlığı gösteren uygulamaların bireylerden çok kurumlar ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu durum, Müslüman karşıtı ayrımcılığın giderek kurumsal boyut kazandığı şeklinde yorumlandı. Raporda kayıtlara geçen vakaların gerçekte yaşananların yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığı vurgulandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine atıfta bulunularak İslam düşmanlığı vakalarının sadece %6'sının resmi mercilere bildirildiği belirtildi. Araştırmacılar bu durumun nedenleri arasında kurumlara duyulan güvensizlik, Müslümanlara yönelik düşmanlığın normalleşmesi ve hukuki korumaların yetersiz görüldüğü algısını gösterdi.
1: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor.

Epi topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında.

aslında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: bir yıl önemli bir silaha dönüştüğünü gösteriyor.
1: Starbucks'ın CEO'su kovuldu. McDonald's'ın küresel satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü. Burger King abelerini kapatıyor. Ne oluyor bu koca koca markalara diye soran yok. Boykot ne işe yarıyor ki diye kampanyaları manipüle edenler elbette bu soruyu soramaz. Ama biz bu sorunun cevabını biliyoruz. Küresel sermayenin darbe yemesi, boykotun sonucu, vicdan sahibi tüketicilerin duyarlılığı ve soykırım destekçisi firmalar vicdan sahiplerinin adaletiyle cezalandırılıyor. Bir yıllık boykotun sonucunu merak ettiniz mi hiç? Mesela Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan sadece 17 ay görevde kaldıktan sonra küresel boykot kampanyası nedeniyle düşen satışların ardından görevden alındı. Son raporlara göre Kuzey Amerika'daki Starbucks satışları %2, dünyanın geri kalanındaysa %7 düştü ve toplam uluslararası kar %23 oranında geriledi. Soykırımcı işgal ordusunu ücretsiz besleyen McDonald's 2020'den bugüne İlk kez küresel satışlarda düşüş yaşadı. 2024'ün ilk çeyreğinde McDonald's'ın geliri %12 azaldı. KFC Malezya'da 100'den fazla şubesini kapattı. Cezayir'deki ilk KFC mağazası açıldıktan kısa bir süre sonra kapatıldı. Tabii bir de Coca-Cola var. Soykırım destekçisi Coca-Cola bütün dünyada düşüş yaşadı. Şirket 2025'e kadar Almanya'daki 5 fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor. Ve Orta Doğu'da Pepsi ile birlikte yılın ilk yarısında %7'lik düşüş gördü. Asya'da da durum farklı değil. Örneğin Bangladeş'te Coca-Cola satışları %23'lük bir düşüş yaşadı. Pakistan'da Coca-Cola ve Pepsi için kutu üreten fabrika satışların %11 oranında düştüğünü açıkladı. Siyonist rejimin ekonomisine azalan güven nedeniyle Samsung Next firması Tel Aviv'deki faaliyetlerini durdurdu. Alman spor giyim markası Puma, 2023 Aralık ayında 2024'ün sonunda bitecek olan İsrail Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu. Siyonist rejim, İslam coğrafyasında soykırım misyonunu sürdürdükçe dünya çapında daha bilinçli bir tüketici toplumu oluşuyor. İşte tüm bunlar boykot kampanyaları vesilesiyle gerçekleşiyor. Özetle boykot çok işe yarıyor.

Resulullah'ın vefatının ardından Medine bir daha eskisi gibi. Her sokak, her minare onu özlüyordu. Onun yokluğunda Medine sessizdi ve en çok susansa Hazreti Bilal'in sesi oldu. Bir sabah Bilal minareye doğru yöneldi. Adımları ağır, gözleri hüzünle doluydu. Medine halkı şaşkındı. Çünkü yıllardır ezan okumayan Bilal tekrardan minareye çıkıyordu. Ama bu ezan diğerlerinden farklı olacaktı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Medine halkı yıllardır duymadığı bir sesi duymuştu. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar hepsi sokaklara akın ettiler ve gözleri dolu doluydu. Ve Bilal devam etti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ama burada devam edemedi. Sesi titredi. Bir an durdu. Göğsü daraldı, hıçkırıklarını tutamadı. Çünkü bu kelimeler onun varlığında anlamlıydı. Ve şimdi Medine onsuzdu. O anda herkes ağlamaya başladı. Medine'nin dört bir yanından ağlama sesleri duyuluyordu. Herkes onun yokluğunu hatırlamıştı çünkü. Resulullah'ın sesi Medine'de duyulmuyordu artık. Bilal minareden indi. Yüzünde bir mahzunluk vardı. Kalabalığın arasına karıştı. Onu gören Medine halkı fısıldıyordu. Bilal ezan okuyor. Resulullah'ı hatırladım. Ya Resulullah. Ama Bilal sadece şunu söylüyordu. Ya Resulullah, senin yokluğunda bir ezan okumaya dahi gücüm yok. Yıllar geçti. Bilal bir gün rüyasında sevgilisini gördü. Ve son bir defa Medine'ye döndü. Son bir defa minareye çıktı ve son defa ezan okudu. Ve Medine halkı yine hüngür hüngür ağladı. Son sözleri gökyüzüne yükseldi. Ya Resulullah, senin sesin hala bende yankılanıyor. Sevgi akıl işi değil, kalp işidir. İşte Hazreti Bilal'in sevgisi. Onun sevgisi sadece bir insanı sevmek değil, onunla yaşamayı, onunla nefes almayı bilmektir.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.

0: Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim. Gana parlamentosu küresel lobilerin eşcinsellik propagandasına karşı aile yapısını ve milli değerleri korumak amacıyla cinsel insan hakları ve Gana aile değerleri yasa tasarısını kabul etti. Sapkın ilişkileri 3 yıla, bu faaliyetleri fonlayan ve teşvik edenleri ise 10 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandıran yasa halktan büyük destek gördü.
1: Gana Parlamentosu, Batı merkezli lobi faaliyetleri ve küresel fonlar eliyle küresel ölçekte yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel ideolojinin toplumsal yapıya sirayet etmesini engellemek adına tarihi bir adıma imza attı. Parlamento, eşcinsel ilişkilerin yanı sıra bu eğilimlerin propaganda edilmesi, finanse edilmesi ve teşvik edilmesini kesin bir dille yasaklayan ve suç kapsamını alan yeni yasa tasarısını büyük bir kararlılıkla kabul etti. Ülkedeki muhafazakar toplum yapısını, inanç değerlerini ve nesil emniyetini muhafaza etmeyi amaçlayan düzenleme, cinsel insan hakları ve Gana aile değerleri adını taşıyor. Afrika kıtasındaki en net ve tavizsiz hukuki setlerden biri olarak değerlendirilen bu kanun, yalnızca sapkın ilişkileri cezalandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu eğilimleri, insan hakkı maskesi altında topluma dayatan, fonlayan, meşrulaştırmaya çalışan yerli ve yabancı tüm organizasyonları da ağır yaptırımlarla hedef alıyor. Kabul edilen tarihi yasaya göre eşcinsel ilişkide bulunduğu tespit edilen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu faaliyetlerin propagandasını yapan, fon sağlayan, dernekleşme adı altında lobicilik yürüten veya bunu savunan kişi ve kuruluşlar içinse 6 ila 10 yıl arasında değişen ağır hapis cezaları uygulanacak. Sapkın ideolojiyi yayma misyonu üstlenen dernek, platform ve bunlara ait her türlü kamuya açık faaliyet tamamen yasaklanacak.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ücra bir altın madeni kasabası olan Mongo-Walu benzeri görülmemiş bir Ebola krizinin pençesinde tarihin en büyük 3. Ebola salgını kontrolden çıkarken halk hastalığın bir kurgu olduğuna inanarak hastanelere saldırıyor. Test kiti ve koruyucu ekipmanın olmadığı, cesetlerin saatlerce koğuşlarda beklediği kasabada doktorlar hem ölümcül virüste hem de öfkeli kalabalıklarla savaşıyor.
1: Ebola virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki altın madeni kasabası Mongo-Walu'yu adeta kuşatma altına aldı. Kongo Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'ta resmen duyurduğu ve şimdiden tarihin kaydedilen en büyük 3. salgını haline gelen krizde uluslararası yardım kuruluşları virüsün hızına yetişemiyor. Bölgede hastaneler çökmüş durumda çünkü ekipman yok. Yaklaşık 150 bin nüfuslu kasabanın merkezindeki 135 yataklı Mongo-Walu Devlet Hastanesi'nde durum içler acısı. Hastanenin laboratuvar teknisyeni de dahil olmak üzere en az 7 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık personeli test kiti, koruyucu giysi, gözlük ve hatta içme suyunun bile tükendiğini belirterek çaresizliklerini dile getiriyor. Afrika merkezlerine göre şu ana kadar 1077 şüpheli vaka ve 246 ölüm kaydedildi. Ancak gerçek rakam

0: olanların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yayılan virüsün aşısı veya onaylanmış bir tedavisi olmayan Bundibugyo türü olduğu belirtiliyor. Monkvalu'daki doktorlar bölgesel başkentten gelen test sonuçlarının 4 gün sürdüğünü ve bu süreçte birçok hastanın hayatını kaybettiğini vurguluyor. Daha da tehlikeli doktorlar tarafından yeni kurulan bir izolasyon çadırı kundaklandı. Çıkan kaosta Ebola şüphesi taşıyan 18 hasta yataklarından kaçarak kalabalık kasabaya karıştı ve virüsün yayılma riskini katlayarak artırdı. Krizin büyümesindeki en büyük etkenlerden biri de halkın virüse inanmaması. Bölge sakinleri salgının Kongolu doktorlar ve yabancı yardım görevlileri tarafından uydurulmuş bir para kazanma planı veya bir lanet olduğuna inanıyor.
1: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Reklamları dinlediniz.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 1 Haziran. Günün ayeti. Kitabı ve mizanı hak ile indiren Allah'tır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şura Suresi 17-18. Ayetler. Günün hadisi. Taun hastalığı, Allah-u Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Mümin ancak Rabbine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah Azze ve Celle Hazretlerine kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye indirdik. Hazreti Peygamber'in inen vahiyleri tebliğ ve tilavetinin yanı sıra, inananlara kitabı, hikmeti ve onlara bilmedikleri şeyleri öğretme gibi önemli bir vazifesi daha vardı. Onun bu vazifesinin adı beyandır. Onun Kur'an'ı beyanı ise çeşitli şekillerde olmaktaydı. Nebevi beyan, bazen Kur'an hükümlerinden anlamı kapalı veya anlaşılması zor olan ayetlere, bazen de genel hükümlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair açıklık getirme şeklinde gerçekleşiyordu. Örneğin, imsak vakti hakkında bilgi veren, şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için ayetinde geçen mecazi ifadeyi, sahabeden Adi bin Hatim hakikate hamlederek yastığının altına iki iplik koymuş. Onlara bakarak imsak vaktini tespit etmeye çalışmıştı. Bu şekilde bir sonuç elde edemeyince Allah Resulüne gelmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayette sözü edilen iki ipliği bu ancak gecenin karanlığı ile sabahın aydınlığı demektir diyerek izah etmişti. Bu olaydan da anlaşılmaktadır ki Kur'an'ı doğru anlamak Allah Resulü'nün sünnetini anlamaktan geçer. Günün duası. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Ya ne güzel söylemiş. İslam dini insanların dünya ve ahirette huzur ve mutluluğunu sağlayan bir dindir.
1: Hı hı.
0: Toplumun huzur ve saadeti de toplumda birlik, beraberlik, paylaşma ve yardımlaşmayla gerçekleşir.
1: Evet.
0: Bu nedenle İslam paylaşma ve yardımlaşmaya oldukça önem verir. Paylaşma ve yardımlaşmayla fakir ve muhtaç olan insanlarla zenginler arasında manevi bir bağ kurulur.
1: Aha.
0: Zenginler zekat ve sadakalarla fakirlerin yardımına koşarken aynı zamanda kalplerinde onlara karşı şefkat ve merhamet duyguları da gelişir.
1: Dede, ama şimdi bizim hiçbir komşumuz aç değil ki.
0: Komşu deyince illaki yaşadığımız apartmandaki kapı komşumuz ya da mahalle sakinleri aklımıza gelmesin oğlum.
1: Ha, şimdi anladım. Mesela Arakan'daki Müslümanlar da bizim komşumuz oluyor o zaman, değil mi?
0: Evet oğlum. Hem komşumuz hem kardeşlerimiz.
1: Dede, biz zekat veriyoruz ya. Bu da önemli değil mi dede? Hem zaten İslam'ın şartı.
0: Elbette yavrum, elbette. Hem de çok önemli. Fakir ve yoksul insanlar da aldıkları bu zekatlarla hem ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda zenginlere karşı hürmet ve saygılarını arttırırlar. Böylece fakirlerin zenginlere karşı duyduğu haset ve kıskançlık duygusunu da ortadan kaldırır.
1: Evet. Dede, bizim dinimiz hep paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğütlüyor değil mi?
0: Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere ihsanla muamele edin, iyi davranın diye buyuruyor.
1: Hmm. Peki şimdi nereye gideceğiz?
0: Hele bir dur bakalım, bir nefes alayım oğlum. Yemekten sonra bir bardak da çay içeyim.
1: Ha dede, ben biraz heyecanlandım da.
0: Hem ne unuttum biliyor musun?
1: Ha, neyi unuttun?
0: Hani İmaret Camii'nde namaz kıldık ya.
1: Evet.
0: Orada caminin girişindeki soldan birinci sütunun üzerindeki yazıyı sana gösterecektim.
1: Ha, bir yazı mı vardı orada?
0: Evet ya.
1: Yani cami girişlerindeki kitabe gibi bir şey mi?
0: Yok, öyle değil. Sütunun üstüne nakşedilmiş.
1: Ha, peki kim yazmış ve tabii ne yazmış dedi? Ay vay canına, tam bir macera filmi gibi oldu.
0: O vakit sana şöyle anlatayım.
1: Hı.
0: Bu sütun üzerinde iki adet yazı bulunuyor.
1: Hı.
0: Bu yazıların ilkinde günümüzün Türkçesiyle şöyle deniliyor. Fakir Mehmet Sultan Murat Han askerleriyle beraber buraya geldi. Bunu 1048 yılı Muharrem'inin 26. günü yazdı.
1: Ha. Ya ikinci yazıda?
0: İkinci yazı daha detaylı bilgiyi içeriyor. Onda da 20 gün oturak olmuştur diye yazıyor.
1: Aa, Allah Allah. Çok gizemli bir yazı bunlar. Hiç anlamadım.
0: Aslında anlamı çok basit oğlum.
1: Hmm.
0: Bu el yazısı 1600'lü yılların başında Bağdat seferine çıkan 4. Murad'ın Akşehir'e de uğradığını ve burada 20 gün kaldığını belgeliyor.
1: Ya.
0: Hatta başka bir kaynağa göre çay da geldi işte.
1: Hah.
0: Ne diyordun?
1: Ha şey, başka bir kaynağa göre demiştin dedi.
0: Ha, evet evet. Başka bir kaynağa göre ise bu yazının Evliya Çelebi'ye ait olduğu söyleniyor.
1: Aa.

0: baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
0: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden isyan

Hattab'ın pek çok dayağını yedi. Bundan sonra Safiye, Zeyd'de yol hazırlığı gördükçe Hattab'a haber uçuruyor, mesele orada kapatılıyordu. Ama gün geldi, o da fayda vermedi. Sabahleyin bir işini takip için çıkar gibi ayrılan Zeyd, akşam üzeri eve dönmedi. Safiye, oğlu Sait'le birlikte onun ardından gözyaşı döktü. Zeyd, harem sahasını terk ettikten sonra günlerce yol aldı. Rastladığı yerde din bilgini kimselerin varlığını araştırıyor, gönlünde yanıp tutuşan o derdin devasına merhem soruyordu. Nihayet bir Hristiyan papazı sorusunu şöyle cevaplandırdı. ''Sana İsa aleyhisselamın dinine girmeyi tavsiye ederim. İsa dini beni tatmin etmiyor. Neden? Çünkü Hazreti İsa bir Allah'a iman etmeyi emrediyordu. Siz bu sayıyı üçe çıkardınız. Allah birden fazla olacaksa üç olması şart değil. Benim memleketimdekiler 300'den fazla ilahın bulunduğunu söylüyorlardı. Nereden biliyorsun İsa'nın bir tek Allah'a inanmayı emrettiğini? Çünkü Allah bir tanedir. Kendisine eş koşmayı emredecek kişiyi de peygamber olarak göndermez. Geriye siz kalıyorsunuz. Yani üç ilah vardır diyen peygamber İsa değil, sizsiniz. Bir iki saniye durdu. Kendini dikkatle, hayretle dinleyen papazın gözlerinin içine baktı. Bense sadece bir tane Allah'a inanmayı emreden dini arıyorum. O halde sana sarıldığın takdirde hidayet bulacağın bir dini haber vereyim. Hangi dindir o? İbrahim aleyhisselamın dinidir. İşte bana onu anlatıver. Anlatamam. Neden? Çünkü o dini gerçek manasıyla bilmiyorum. Bilen bir kişinin varlığına da inanmıyorum. Zeyd oradan gözleri yaşlı çıktı ve yola koyuldu. Allah'ım, sen şahit ol ki ben İbrahim peygamberin dini üzereyim. Bu din üzere yaşamayı, bu din üzere ölmeyi arzu ediyorum diyerek ilerliyordu. Daha sonra ağır ağır giden devesinin üzerinde İbrahim peygamberin tanıttığı ve anlattığı Allah'a secde etmek üzere başını bineğin koynuna kadar indirdi. Allah'ım, Allah'ım, sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum, diyordu. Şam taraflarında görüştüğü bir rahibe hayat hikayesini anlattığı zaman rahip, ''Ey Mekkeli, anladığıma göre sen İbrahim peygamberin dinini aramaktasın. Aradığın dini bilen veya o dine bağlı olan bir kişinin varlığını zannetmiyorum. O Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Tertemiz bir inançla Allah'a yönelmeyi emreden bir peygamberdi. Yahudilik de Hristiyanlık da peygamber İbrahim aleyhisselamdan sonra gelmiş olan dinlerdir. İbrahim peygamber namaz kılar, secde eder ve ibadetlerinde senin yurdunda bulunan beyte yönelirdi. Zaten o beyti de kendi Allah'ın emriyle yapmıştı. Sen şimdi dön, kendi yurduna git. Çünkü Allah senin kavminden, senin yurdundan bir adama vazife verecektir ki, o peygamber İbrahim aleyhisselam tarafından getirilen tertemiz Hanif dinini insanlara öğretecektir. O Allah'ın en sevgili kuludur. Zeyd, bundan sonra daha fazla bir şey öğrenemeyeceğine inanarak döndü. Görüştüğü din adamlarının verdiği en son bilgi, aradığını yine kendi yurdunda bulabileceğini gösteriyordu. Yurduna geldi. İnsanlar yine putlara tapıyor. Yine onlara kurbanlar takdim ediyorlardı. Tanıyanlar ona, ''Ne yaptın, ne oldu?'' diye sordular. Varaka Hristiyanlığı kabul etti. Ama o din bana pek uygun gelmedi. Ben de Peygamber İbrahim'in getirdiği dine inandım, dedi. O neye inanıyordu? Neye inandığını bilmiyorum ama o neye inandıysa beni de öyle inanmış gibi

kabul etmesini Allah'tan diliyorum. Bir gün Zeyd'in şu sözleri mırıldanırken görenler oldu. Rabbim, gerçek manasıyla senin emrine hazırım. Sana kul olarak, sana köle olarak buyruğunu yerine getirmek isterim. Hayır isteyen bir kulunum, mütekebbir değilim. Kızgın kumların üzerinde yürüyen, öyle uykusu çeker gibi midir? Allah'ım, yüzüm sadece senin için secde eder. Bana nasıl muamele edersen et, ben yine sana yönelirim. Zeyd bu beyitleri okuduktan sonra yere kapandı ve secde etti. Şefkat ve merhamet sahibi bir kişiydi Zeyd. Bilhassa toprağa gömülmesi, hükme bağlanan bir kız çocuğunun böyle canavarlar gibi öldürülmesine hiç razı olamazdı. Bu acı hükmü uygulayacağını duyduğu bir babaya şu sözleri söylemişti. ''Bırak bu çocuğu bana. Yanımda büyütüp besleyeyim.'' Zeyd böylece o yavruyu kurtarmış almıştı. Yıllarca sonra büyütüp yetişkin bir genç kız olduğunda babasına şu teklifi yaptı. ''Arzu edersen kızını alırsın. Arzu edersen yine benim yanımda kalır.'' Zeyd, bu yoldan birkaç masum kızcağızın hayatını kurtarmıştı. Hattab, küçük kardeşi ve aynı zamanda yeğeni olan Zeyd'in bu türlü dönüşünden hiç hoşlanmamıştı. Onun kolundan tuttuğu gibi putların önüne götürdü. ''Hadi bakalım Zeyd, bunlara secde et.'' dedi. Zeyd bu teklifi olumlu karşılayamazdı. Sırf bunlara secde etmemek için bunca zaman gezmiş, dolaşmış, yüreğinde sızlayan yaraya bir merhem bulabilmek için nice çöller aşmıştı. Yıldızların donattığı gökyüzünün altında tek başına nice geceleri uykusuz geçirerek sabaha ulaşmış. Nice günler seferin zahmetine seve seve katlanırken ''Allah'ım seni arıyorum, Allah'ım Peygamber İbrahim aleyhisselamın Efendimizle gönderdiğin dini arıyorum diye yürürken ılık gözyaşları akıtmış. Bağrında yanan ateşi hafifletmeye çalışmıştı. Hattab değil, bütün cihan bir araya gelse bu çaresiz mahlukların karşısında ona boyun kırdıramazdı. Ben bunlara secde etmemek için bunca zamandır gezdim durdum, dedi. Pekala, anladın ki bunlar gerçekten ilahtır değil mi? Hayır, bunlar asla gerçek ilah değildir. Bunlara ibadet etmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bunlardan uzak durmak hiçbir zarara sebep olmaz. Hatta işin uzamasına pek taraftar değildi. Tabiatı buna müsaade etmiyordu. Meseleyi kısa yoldan halletmeye karar verdi. Zeyd'e güzel bir dayak attıktan sonra artık bu düşüncesizliğe son vermesi tenbihinde bulunarak bıraktı. Mekke'nin Cidde taraflarında, Beldah denilen yerde Abdülmuttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah, Zeyd bin Amr'la beraberdi. Zeyd, putları sevmemesi, hatta nefret etmesi sebebiyle Muhammed bin Abdullah'ı pek seviyor, pek takdir ediyordu. Uzun zamandır aradığı yüce insanın hemen yanında onunla konuşmakta olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sade o değil, bu hakikatten onun kadar habersiz olan bir başkası da Muhammed bin Abdullah'ın bizzat kendisiydi. Önlerine sofra getirdiler. Et yemeği vardı. Putlara kurban olsun diye kesilmiş çeşitten değildi. Bununla beraber Zeyd yemedi ve şunları söyledi. ''Ben sizin ne putlarınıza kestiğiniz kurbanlardan yerim, ne de Allah'tan başkasının ismini zikrederek kestiklerinizi. Koyunu yaratan Allah'tır. Onu yaşatmak için gökten su indiren, yerden ot bitiren Allah'tır. Bunu bilip dururken tutuyor ve onu Allah'tan başkasının ismini zikrederek kesiyorsunuz.''
Bir gün dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir tacir olan Ebu Bekir'in kızı Esma, Kabe'nin yanından geçiyordu. Orada putlara, ibadetlere meşgul olanlara şöyle sesleniyordu. ''Ey Kureyşliler! Vallahi içinize benden başka Peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimse yoktur. Zinadan uzak durun. Çünkü onun sonu fakirliktir. Allah'ın adına kesilmeyen hayvanın etini de yemeyin.'' Daha sonra şu mealdeki beyitleri okudu. ''Ben yüzümü ağır ağır dağları, kayaları taşıyan şu arzın yöneldiği varlığa çevirdim. Ben gönlümü tatlı su yüküyle dönüp dolaşan bulutlar kimin emrindeyse ona teslim ettim. Rüzgarlar kimin emriyle bir sağa bir sola esip duruyorsa ben de ona yöneldim. Ona kul oldum.'' Esma daha fazla duramadı. Çünkü oradakiler Zeyd'e karşı pek de hoş olmayan bir tavır takınmışlardı. Bir kavganın çıkması muhtemeldi.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
8: Vuslat FM 101.1.

0: yaksa.
1: Muhabbetnameyle söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
0: Gel bak çiçekler açmış yüzünde güneşte.
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
1: Muhabbetname.
0: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
1: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çağrı Farm stüdyolarından muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 0552 334 93 70 mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimize başlayalım. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan İbrahim ben. Selami Güneş'ten şehadet güvercinliğe seni inarsanız çok sevinirim. Çağrı FM dinleyicilerine, Mavi Marmara şehitlerine, turnaya ve şehadet arzusu içinde şehadet arzusunu içinde taşıyanlara armağan olsun demişler. Ve dinleyicimiz Ahzab suresi 23. ayet mealini paylaşmışlar bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için. Grup Özlem'in Şehadet Güvercini eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır, Silvan'dan Hamza Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Grup Mavera'dan Diyarbakır türküsünü istiyorum. Eser Radyo başında dinleyenlere, sizlerle Çare FM çalışanlarına ve Adıyaman Gelger'de bulunan Muhammed abiye ve oğlum Ali Haydar'a Fecr Kur'an takipçilerine armağan olsun. Güzel bir not paylaşmışlar ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kim utanmadı? Seni istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin. Seni görenler divan. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Grup Mavera'yı dinliyoruz. Ahtiyar Bekir.

Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Şehadet Sedat Uçan'dan Şehadet eserini istiyorum. Sizleri severek dinliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim cümlemizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Anlaşamadık. Bizlerden de bu güzel eser Şehadet Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Anlaşamadık, ağladık. Aslında sen yoksun diye olur olan. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Mustafa'dan M. Yusuf'un eserini istemişler. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine sizlere armağan olsun. Selam ve duayla kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah.

Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan şehadet bir Burak eserini istemişler. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çarefam ailesine, ayrıca gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine, tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etmesinler, bizler iyiyiz elhamdülillah. Onlar da selamettedir inşallah. Sizlerin ve tüm dinleyicilerin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sizlerin de ve tüm değerli dinleyicilerimizin de geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Sadık kalmadık, aşk oduyla yanmadık. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız, Afrika iyi bayramlar. Meleklerin şehri Gazze iyi bayramlar. Ömer Muhtar'ın soylu çocukları iyi bayramlar. Acının, ölümün başkenti Hama iyi bayramlar. Kırgınlıklar, üzüntüler iyi bayramlar ey hüzün.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Bismillah Nuri Hanım bizlere ulaşmışlardı. Murat Yaman'dan Şehadet Burak eserini istemişlerdi. Bu eser var. Sırada birazdan dinleyeceğiz ama ondan önce gelen mesajlarımız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gaziantep'ten Emine Zülheca Yeğin. Sizden Grup Gençten Gül Dalı isimli eseri istiyorum. Bu eseri canım ablama ve canım anneme, tüm Kervan FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karaoğlu'dan Mekke eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, tüm hacılara, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz. Esselamu Aleyküm demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Grup Mavera'dan Bebeğim eserini istemişler. Grup Mavera'dan bugün Diyarbakır Türküsü eserini dinlettik. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşı Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa ve Gazze, Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kayseri'den Havva Yaşar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şahadet Bir Burak eserini istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Gideydin gülüm, atıp da gideydin. Bir diğer dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Murat Velet'ten Küle ile eserini istiyorum. Bu eser benden arkadaşım Fatma Can Şimşek'e ve mazlum Müslümanlara armağan olsun. İbrahim suresi 42. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı dehşetten gözlerin fırlayacağı bir günü ertelemektedir. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Murat Yaman'ı dinliyoruz. Şehadet Bir Burak eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çayrefam, Batman Aksefam, Bingöl, Bingöl Efam, Siirt Botan Efam, Mardin Cemre Efam, Gaziantep Kervan Efam, Van Serhat Efam, Adana Ustat Efam, Şanlıurfa Radyo Urfa'yla 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Yalnızca Allah'ım vardır, dilde elhamdülillahım, Subhanallah. Ömer Karaoğlu var sırada. Mekke eserini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Yoktur onda ezeli, yok. Batman'dan Rukiye Yezer ulaşmışlar. Muzaffer Güler'den herhangi bir eser istemişler. Eseri anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, sevdiklerine kavuştursun Rabbim diye duada bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ayrıca şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin. Amin. Çarefem ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına Fatma ablaya, Emine Öner'e ve tüm ümmeti Muhammed'in geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dediler. Allah razı olsun.

0: gerek, saf gönül ver. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. İyiyiz inşallah. Sizler de iyisinizdir. Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar eserini istiyorum. Bu eser özellikle Çarefam ailesine, Ten Köyü'nde bulunan aileme, çok değerli Yusufi abilere, sizlere ve ailenize armağan ediyoruz ve sizlerden dua istiyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Köyü'ne, Ten Köyü'ne, köylerden bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize sıradaki eser armağan olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Senden ezeli yoktur, senden güzeli Allah ya Allah.
0: 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Mekke.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım, Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. İyi ki varsınız Çağrı Efem. İçimize ferahlık veriyor. Sabahtan akşama kadar radyom açık. Çok iyi geliyor. Ayrıca Tenköy ve Cumhuriyet Köyü'nden sizlere selam olsun. Sizi çok seviyoruz ve evimize bekliyoruz demişler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Anlat.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Ömer Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek eserimi ve sıradaki tüm eserleri başta ortak radyoları, şehitleri ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufileri ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Ezgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalidime, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitlere ve bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua talebinde bulunuyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ve Derviş Mahsur'dan Hazreti Ali ile ilgili eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlık, sıhhat versin Rabbimiz inşallah. Tez zamanda sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Ve gönlünüze inşirah nasip eylesin. Aşk oduyla yanmadık. Ah de sadık kalmadık. Gaziantep'ten Zehra selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan selatü selam eserini istiyorum. Eseri kızım Emine Zülheca'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a. Kadim bir el bulamadık. Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ile bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eserini istemişler. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Ve son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

ve mum arasındadır sesler, nefesler. Kun feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün...

Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Nusat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muzaffer Gürler'den Ağlaya Ağlaya eseri olacak. Öke Gezer isimli dinleyicimiz bizlerden Muzaffer Gürler'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de bu eseri kendisi için hazırladık. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan sizleri dinliyoruz. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden Şehitler Kervanı'ndan bir eser yayınlamanızı istiyorum. Buradan Nurullah, Gülsün ve Asaf Kösen kardeşime selam olsun demişler. Bugün Şehitler Kervanı'ndan eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum, Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri hicret olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şehmuz, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların geçmiş bayramı mübarek olsun, ellerinden öpüyorum. Ve şu an Pembebiran köyünde olan ninelerim Fatime, Halide'ye, son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca sizi radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Yasin Yaşar ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Vuslata köprü olduğunuz için teşekkür ederim. Recep Karayiğit kardeşim, Allah'ın izniyle vuslatımız bitecek. Allah var, gam yok. Emanetin Allah'a olsun.

Sıradaki eserimiz Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eseri olacak. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi bu eseri. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Aslında sen yoksun diye. Mardin Mazıdağ'a bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Grup Ümmet'ten Her Doku Bile eserini istemişler. Sizlere, tüm ortak radyo dinleyicilerine, kardeşlerimize, Mazlum Ustaz'a, Felisini kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, çocuklarıma, eşime, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan olsun. Selam ve duayla hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, Allah razı olsun. Bakara suresi 186. ayet-i kerime meali paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için Rabbim razı olsun kendisinden. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gel Değerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Şehmuz Göksoy ve Gazi şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abi, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve duayla. Aslında sen yoksun diye olur. Kur'an'ı okuyup da etkilenmeyen, günahını hatırlayıp da üzülmeyen, ibretlik bir hale muttali olup da ibret almayan, alimlerle oturup da öğrenmeyen, büyük insanların hayatlarını okuyup da himmeti artmayan bir kimse, sadece yiyip içen bir hayvana benzer. Evet, böyle bir insanın hayvandan farkı sadece konuşuyor olmasıdır. Canlar.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Sıradaki eserimiz Grup-ı Metan Şehit Abdullah eseri olacak. Diyarbakır'dan Hacı Mevlüde teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Tüm ümmeti Muhammed'e, tüm Müslümanlara, Çarefem ailesine, şehit ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, Filistin'e, Gazze'ye Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zalimleri kahru perişan etsin dediler. Amin. Ayrıca kızlarına, gelinlerine yeni betül armağan ettiler. Bizlerden de Mevlüde teyzemize ve ailesine sevdiklerine armağan olsun. Var, sanki bir hıncı var. Malatya'dan Ayşegül Karadağ bizlere ulaştılar. Sıradaki eseri Çarefem. Ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere, ailesine, sevdiklerine, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Fethi Ahmet Şeker'in seslendirmiş olduğu Medine eserini yayınlamanızı istiyorum. Bu eseri başta sizlere tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerine armağan olsun. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara armağan olsun ve bu akrostiş şiiri okursanız sevinirim demişler.

Kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarih ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs. Evet, şiirdeki dizelerin ilk harfi yukarıdan aşağıya okunduğunda Kudüs kelimesini oluşturmakta. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Başta sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Bazı sıkıntılarım var. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin. Bir dinleyicimiz Eşref Ziya'nın fon olarak kullandığınız eserin ismini öğrenebilir miyim diye sormuş. Şu an kullandığımız eserin ismi Kurşuna Sitem. Pembe bir andan Fesih Kınaysa'daki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şeyh Muzur Ramazan, Necmettin dedelerim. Bizleri merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demişler. Rupi Metan, Şehit Abdullah eseriyle birlikteliğimiz devam ediyor bu eserden sonra. Son bir eserle programımızı noktalayacağız. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Son eserimiz Fethi Ahmet Şeker'in Medine eseri olacak. Bu eserle programımızı burada noktalayacağız. Bugün iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk atan bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındaydık. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net...

0: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç Yapı.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565. www.vuslatfm.com.tr.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. Bölüm.
2: Okula denetim için iki müfettiş gelmişti. Okul idaresini bir telaş, bir koşuşturma sardı. Muhammed günlerdir bu fırsatı bekliyordu. Değerlendirmeye koyuldu. Dosyasından beyaz bir kağıt çıkardı, sorunu güzelce yazdı. Dilekçesini tekrar kontrol etti. Sıra arkadaşı meraklanmıştı, göz işaretiyle ne yazdığını sordu. Dilekçe. Hak arama dilekçesi, dedi Muhammed. Müfettişe vereceksin değil mi? Müthiş fikir. İnşallah müfettiş sorunu eğilir. Deneyeceğiz. Sınıfa girdiğinde vereceğim, ondan sonra Allah kerim. Matematik dersi vardı. Matematik hocası işkence çekercesine ders anlatıyordu. Tüm koridorda duyulacak kadar yüksek sesle ders anlatırdı, anlatınca da terlerdi. Kapı çalındığında problemi yarıda bıraktı. Tebeşirli elini önlüğüyle sildi, içeriye kısa boylu, inceleyici bakışları sahip ve sağ eliyle gözlüğünü hafifçe kaldıran müfettiş girdi. İyi dersler hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Müfettiş dersi böldüğü için özür dileyip arka sıraya geçti. Muhammed'in hemen arkasında çantasını açıp kağıt çıkarıp not alır gibi kafasını eğdi. Matematik hocası derse devam etti. Zilin çalmasıyla Muhammed hafif bir dönüş yaptı. Evrakları düzelten müfettişin önüne dilekçesini koydu. Müfettiş kağıda odaklanıp kaldı. Sınıf öğrencileri de dilekçenin neye dair olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı. Muhammed'in kafasındaysa İbrahim hocanın tavsiyeleri yankılanıyordu. Muhammed kardeşim, onları kurallarıyla susturacağız. Madem ki kural koymuşlar, önce kendileri uymalılar. Biz güdülecek, derisi soyulacak koyun değiliz. Haksızlıkları kabullenip çaresizlik oyununda rol yapan olmayacağız. Ne bize ne de bir başkasına yapılan haksızlıklara seyirci kalmayacağız. Edebiyat hocasının yaptığı yanına kalmayacak. Her öğretmen sınav kağıtlarını saklamak zorunda. Senin sınav kağıdın hala onun yanındadır. Tarık Hoca eğer senin kağıdına düşük not vermişse okula gelen müfettişe durumu arz ettiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Mümkünse tüm sınıfı şahit tutmaya çalış. Bu yolu İbrahim Hoca ona göstermişti. Müfettişin nasıl bir tavır takınacağını bilmiyordu. Sorumluluk sahibi ve insaflı birisi ise muhakkak bu sorunla ilgilenirdi. Müfettiş Muhammed'in yüzüne bile bakmadan ağırca kalktı, dilekçeyi evrakların arasına koydu, sınıfa dönüp ''Arkadaşlar size iyi dersler, hepinize başarılar dilerim'' dedi ve ayrıldı. Müfettişin şu aşamadaki tavrı belirsizlik hissini veriyordu. Öğrenciler aralarında bu kez sonucun ne olacağını konuşuyorlardı. Muhammed Allah'a havale edip koridorda arkadaşı Ferit'le beraber değerlendirme yapıyordu. Sıra arkadaşı Kazım ise işin peşine düşmüştü. Koşarak merdivenleri çıktı, soluk soluğaydı. Nefes almadan anlattı. Müfettiş müdürün odasına girdi. Sonra Tarık Hoca'yı çağırdılar. Odadan çıktığında yüzü kıpkırmızı, gözleri de fal taşı gibi açılmıştı. İnan ki etekleri tutuşmuş gibi yürüyordu. Aralarında bir heyecan havası doğdu. Tarık Hoca öğrencileri tarafından sevilmiyordu. Kimisi onu ideolojik tutumundan, kimisi not kırmasından, kimisi kuralları kendine göre yorumlamasından şikayetçiydi. Kötü bir imajı vardı. Öğrenciler kendisinden çekiniyordu. Ders zili çaldığında müfettiş Tarık Hoca'yı da yanına alarak sınıfa gelmişti. Tüm gözler oradaydı. Muhammed Yüksel, dedi müfettiş. Muhammed ayağa kalktı. Müfettiş iyice onu süzdü. Hocan kağıdına 30 değil 80 verdiğini söylüyor. Notu kağıda yazdığında kalem sürçmesi olmuş. 80 yazacağını 30 yazmış, dedi müfettiş ve biraz durdu. Elindeki kağıda baktı. Muhammed'in gözleri sinik ve el pençe duran Tarık Hoca'nın üzerindeydi. Kendisine şahin kesilen Tarık Hoca müfettişin yanında süt dökmüş kedi gibi titriyordu. Dudakları morarmıştı. Güçsüzlere karşı esip savuranlar güçlüye karşı nasıl da acziyet tavrını takınıyorlardı. Peki sana kaç aldığını söylemişti? Müfettiş Muhammed'in gözlerine bakıp sordu. Efendim 30 dedi Muhammed. Müfettiş öğrencilere de sordu. Arkadaşlar siz de öyle mi duydunuz? Evet. Sınıfın tümü bir ağızdan cevap verdi. Peki arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Muhammed Yüksel seni de tebrik ederim. Bir öğrenci olarak sorumluluk duygusu taşıman, yasal yolları kullanarak hakkını araman övülecek bir davranış. Arkadaşlar benim adım Ahmet Yılmaz. Problemleriniz için kapım her zaman açıktır. Çekinmeyin. Kanuni haklarınızı bilin ve haklarınızı arayın. Ancak böyle düzelebiliriz. Arkadaşınızı örnek alın. Peki, size iyi dersler, dedi ve çıktı. Muhammed içinden İbrahim Hoca'ya dua ediyordu. Artık rahatlamıştı. Bundan sonra Tarık Hoca'nın akıbeti onu ilgilendirmiyordu. Bu davranışıyla prestij kazanmıştı. Şimdiden bazı öğrenciler sorunlarını ona anlatıyordu. Bu yıl kış çetin geçiyordu. Muhammed yarı yıl tatilin nedeniyle köyüne döndü. Tatili okuyarak değerlendirdi. Hem derslerini hem de Ebu Zer Hoca'nın ısrarla okumasını istediği Risale-i Nur'u sayfa sayfa içine çekiyordu. Zulmün her türlüsüne direnen üstadın hayatını, fikirlerini özümsüyordu. Okudukça ibret alıyordu, nasihat alıyordu. Zulmün karşısında nasıl durması gerektiğini öğreniyordu. İmanlı, sabırlı ve tevekküllü olmalıydı. Ev işlerinde koşuşturdu, annesine yardım etti, her akşam yatmadan evvel onunla uzun uzun sohbetler yaptı. Onun da bilme, öğrenme hakkı vardı. Belki musibetleri bu şekilde daha çabuk atlatırdı. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca ilçeye gittikleri için camideki öğrencilerin dersleri de boynuna kalmıştı. Artık zorlanmıyordu. Risale-i Nur'dan öğrendiklerini parça parça anlatıyordu. Tatil bitmişti. Annesinden ayrıldığında ikisinin de gözleri nemlenmişti. Annesinin duygularıyla dolu bir mektubu Ali abisine yazmıştı. Gerçekleri saklamıştı ve ilçeye gittiğinde postaya verecekti. Okulun ilk günüydü. Muhammed sabahleyin arkadaşlarıyla beraber çıktı, üstünü başını iyice sarmış, Ebu Zer Hoca ile merdivenlerde karşılaşmıştı. O da bir yerlere gitmek için hazırlanmıştı. Olağanüstü durumlarda bile tebessümünü esirgemeyen Ebu Zer Hoca selam verip gençleri sordu. ''Nasılsınız gençler? Hava bayağı soğuk, sadece ceketle üşümüyor musunuz?'' Zemheri soğuk her alanda hakimiyetini hissettiriyordu. Yer yer soğuk rüzgar kar tanelerini savuruyordu. ''Alışkınız'' dedi öğrenciler. ''Kanınız kaynıyor ya, ben gerçekten yaşlanmışım. Palto içinde bile üşüyorum.'' Öğrenciler Latife'ye gülümsediler. Ebu Zer Hoca'nın sabah sabah nereye gittiğini de merak ediyorlardı. ''Hocam hayırdır inşallah böyle sabah erkenden? Yani yardımcı olabileceğimiz bir şeyse?'' ''Allah yardımcınız olsun gençler.'' ''Benimle ilgili bir problem. Müftülüğe kadar gideceğim. Dün çağırmışlardı. Bir bakalım yine mesele neymiş?'' ''Ne de olsa hayırlı olsun.'' dedi Ebu Zer Hoca. Gözleri uzağa daldı. Sokaktan çıkıp caddeye vardılar. Öğrencilerin yüreği yanmaya başlamıştı. Ebu Zer Hoca'nın niçin çağrıldığını biliyorlardı. Camide verdiği vaazlardan dolayı şikayet var diye her hafta karakola çağrılıp ifadesi alınan Ebu Zer Hoca'yı birkaç kezdir müftülük de uyarıyordu. Ebu Zer Hoca yıllardır vaaz kürsüsünde aynı şeyleri söyleyip durduğunu belirtmişti. Ne değişmişti ki? Artık konuştuğu her kelime suç kabul ediliyordu. Bir yerlerden düğmeye basılmış gibi sistematik olarak yapılan şikayetler ve uyarılar gittikçe baskıya dönüşmüştü. Karakoldakiler kendisini açıkça söylemişlerdi. ''Hocam, sözde kalsaydınız sizi uyarmazdık. Ancak siz söylediklerinizi pratiğe döktünüz. Bir fikrin hayata dönüştürülmesi bizim için tehlikelidir. Emir yüksek makamdan geliyor. Zaten nasihatlerimizin amacı İnsanların dinlerini öğrenip dinlerini yaşamaları değil mi?'' demişti Ebu Zer Hoca. Hocam, bir yerlere dokunuyor işte. Dedik ya, emir çok yüksek yerden, demişti emniyet amiri. Müftülük de bunca karakola çağrılıp ifadesine başvurulan Ebu Zer Hoca'ya açıkça baskı gördüklerini ve daha fazla kendini idare edemeyeceklerini söylemişlerdi. Şubat soğuğu yalnız bedenlere değil gönüllere de işliyordu. Kimilerini de korkutuyordu. Kavşağa gelip durdular. Yolları ayrılıyordu. ''Allah zihin açıklığı versin'' dedi Ebu Zer Hoca. ''Allah yardımcınız olsun'' dedi gençler. Buruk bir hava vardı. Muhammed bunu gün boyunca hissetti. Derslerden de bir şey anlamadı. Ebu Zer Hoca'nın fedakarlığını, kanaatkarlığını hatırladıkça ona yapılan baskılara isyan edesi geliyordu. Zulüm çarkı son hızla dönüyordu ve zulme baş kaldıranları biçiyordu. Akşam eve döndüklerinde akılları sonucun ne olduğundaydı. İçeride başkalarını gördüklerinde artık kesin sonucu kabullendiler. tevekkülüyle sakin ve rahat bir şekilde davranan Ebu Zer Hoca, "Hakkımda soruşturma kararı alındı," dedi. "Sonucu belli. Buna binaen ben de erken emekliliğimi istedim. Cami sorumluluğumuz buraya kadarmış. Takdir böyleymiş. Bir maaşla bizi satın alacak değiller. Onlar halkın cebinden çıkan vergilerle maaş aldıklarını unutup bizim aldığımız maaşı sanki kendileri lütfediyormuş gibi minnet etmeye kalkışıyorlar. Halkın parasıyla yine halka zulüm yaparken biz hiç olmazsa yine halka bir şeyler vermeye çalışıyorduk. Demek ki aldığımız maaş da halka ihanet edip onları uyutmamızı beklemişler. İstediklerini almayınca çarkı döndürmeye başladılar. Allah-u Teala bize bir yol gösterecektir. O Rabbimiz ki, Ankebut suresi 69. ayette, o kimseler ki bizim için mücadele ediyorlar, onları muhakkak yollarımıza ileteceğiz demektedir. O bizi yalnız bırakmaz, yardımını esirgemez. Bize bir kapı kapatmışsa hikmeti gereği başka hayırlı bir kapı açmış demektir. Bakalım o kapıyı ne zaman fark edeceğiz? Elbette bazılar akıllanınca bizi halktan koparmaya çalışıyorlar, planlar yapıyorlar. Hak için çalışmak, halka ulaşıp onlara yardımcı olmak bizim asıl vazifemiz. O vazifenin ücretini bilenler de Resuller gibi yalnız Allah'tan diliyoruz. Halkımıza yine faydalı olacağız. Bunun da bin bir yolu var. Rabbimiz bizden razı olsun, gerisi sorun değil. Onu sessizce dinlediler. Bir maaş uğruna rejimi ayakta tutmak için fetva verenler, gerçekleri saklayanlar, halkı rejime kul köle yapanlar ve bu hokkabazlıklarını da ne yapalım? Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Onların rızkını engel mi olalım sözleriyle savunanlar, toptan haksızlığa, baskıya bir an kendi çıkarlarını düşünmeyip tepki verselerdi, bütün bunlar yaşanır mıydı? Gelin görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Arkadaşları adına Muhammed rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz de zaten yük olmuştuk. Bundan sonrasında size mahcup kalacağız. Hem kanımıza dokunuyor, gücümüze gidiyor. Bir yandan rejim baskısı, bir yandan mürtet örgütün baskısı sanki el birliğiyle üzerimize geliyorlar. Verdiğiniz vaazları her iki tarafta şikayet edip durmuş. Yüzü ciddileşen Ebu Zer Hoca, "Aman ha, yanlışa düşmeyin. Şeytanın vesveselerine kanmayın. Bize yük olmanız ne demek? Siz bizim bereketimizsiniz. Gözümüzü, gönlümüzü ihya eden çocuklarımızsınız. Aman ha, kötü düşüncelerden sakının. Allah'ın gani ve kerim olduğunu unutmayın. Her iki tarafında şikayetlerine gelirsek, bu da küfrün tek millet olduğunu gösteriyor. Onların bizden memnun olmamaları, istikametimizin doğru olduğunu gösterir. Başımıza bu haksızlıklar, bu baskılar gelecektir. Size üstadı okumanızı boşuna mı tavsiye ediyorum? 30 yıla yakın durmadan baskı gördü. Ama o fikirlerinden ödün vermedi. Onların makam teklifini ellerinin tersiyle itti. Başındaki sarığı bir kere taktığında artık bir daha çıkarmadı. Onların baskılarına karşı koyup maslahat gereği bile olsa çizgisinden taviz vermedi. Bizler bu konuda büyüklerimize örnek almalıyız. Davamızdan dönmemeli, gevşeklik yapmamalıyız. Rabbimizden hem dünyada hem ahirette bize iyilik, güzellik vermesini temenni edip duracağız. Rabbimizden hayırlı olan isteyeceğiz. Biz namazımızı, orucumuzu, duamızı, makamımız yükselsin, malımız çoğalsın diye bir nevi uğur getirmesi amacıyla yapıyor değiliz. Gençler, zalimlere, müstekbirlere kul köle olmayacağız. Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafih eserini okuduğumda bu konuyla ilgili bir paragraf dikkatimi çekmişti. O zamanlar Moğollar İslam dünyasının hakimi olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti onların şartlarını kabul etmişti. Mevlana Hazretleri'nin sohbetlerine katılan komutanlardan Emir Pervane şöyle bir tespitte bulunuyor. Kafirler puta secde ederlerdi. Biz de öyle yapıyoruz. Moğol Tatarlarına secde ediyoruz. İçimizde hırs, haset, heva gibi putlar var. Biz bunların hepsine itaat ettiğimize göre biz de zahiren aynı işi yapıyoruz ve yine kendimizi Müslüman biliyoruz. Emir Pervane'nin sözleri beni gerçekten çok düşündürdü. Zaman değişse de gerçekler değişmiyor. Biz de bugün çağdaş Cengiz Hanlarla, Hülagi Hanlarla karşı karşıyayız. Zalimlere teslim olup onların şartlarını kabul edemeyiz. Geçici de olsa hiçbir zalimden yana görünemeyiz. Kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi onun üzerine musallat kılar kaidesi gereği zalimlerden uzağız. Kendimize Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yol edindik. Biz Allah'ı ve Resul'ünü sevdik. Onun yolcusu olduk. Camilerde, okullarda, sokaklarda yeni bir nesil doğuyor. Zulme, haksızlığa ve bütün tağutî ideolojilere hayır diyen bir nesil. Onları korkutan budur. Onların uykusunu kaçıran budur. Sizler de belalara hazır olun gençler. Çünkü sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, Allah hakkı için ben Allah-u Teala'yı ve Allah Resulü'nü çok seviyorum der. Allah Resulü bu sahabiye o zaman bela ve musibetlere hazır ol demişti. Madem ki bu sevdaya kapıldık, her birimiz bir belayla imtihan olacaktır. Allah sabır versin, ayaklarımızı sabit kılsın ve hidayetinden ayırmasın.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

الملك يومئذ لله يحكم بينهم.

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah, rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah, hakkıyla bilendir, halimdir. Böyledir. Her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa, Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yargılayıcıdır. İşte böyle. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvarıp taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah'tır. Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Kuşkusuz Allah latiftir. Her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır.

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişi. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içerisinde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi, başlıklarımızı bir görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde Siyonist terör rejimiyle Lübnan arasında bir ateşkes var. Ama ateşkese rağmen bayramda da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Hala devam ediyor. Ve yine son saldırılarda aralarında çok sayıda kadının ve çocuğun olduğu Lübnanlı şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşacağız. Hakeza Gazze'de de durum Lübnan'dan farklı değil. Gazze'de de sözde bir ateşkes var. Ekim ayından bu yana ama Siyonist terör rejiminin günde defalarca ihlal ettiği bir ateşkesten bahsediyoruz. Bayramda dahi saldırılar yaptığı bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve yine Gazze yönelik son liman saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı var. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve İran-ABD hattında da önemli sıcak gelişmeler var. Bir taraftan müzakere masası. Ama öte yandan da ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırılarda da yine ateşkesi ihlal etme noktasındaki saldırıları devam ediyor. Ama İran'da da böyle bir durum var. İran'da misilleme eylemlerinde bulunuyor. Son olarak İran tarafından gelen açıklamalar dikkat çekici. Birazdan yine detayları günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. İç gündemde 9 günlük bayram tatilinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplanıyor. Kabinenin gündeminde tabi bölgede yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki son durum, bununla beraber özellikle ekonomi ve terörsüz Türkiye başlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor. Yine detayları paylaşacağız. Bu arada Merkez Bankası 2026 yılı finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda hane halkı borçlanması çok dikkat çekti. Raporun detaylarını da yine günün içinden bülteninde paylaşacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Lübnan'daki son durumla başlayacağız bültenimize değerli izleyenler. Lübnan'da ateşkese rağmen Siyonist rejimin katliamları sürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın 14 sivili şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
2: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişininse yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken Kefir Sirin bombalanması sonucu ise 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.
1: Lübnan'ın ardından Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler ve Gazze'de de Siyonist terör rejimi ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği son saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
2: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
1: Ve bir şehit haberi de Kudüs'ten geldi değerli izleyenler. Siyonist işgalciler ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Filistin direnişçilerinden de misilleme eylemi gecikmedi. Beytullah araçlı eylemde çok sayıda Siyonist etkisiz hale getirilirken işgal rejimi basını ikisi ağır 4 Siyonistin yaralandığını iddia etti.
2: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
1: Lübnan, Filistin'den sonra Suriye ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinin ardından 1947 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını da hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekliyor. Kuneitra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
2: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Saida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

0: Ve şimdi İran-ABD hattında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD ateşkesi ihlal ederek bir kez daha İran'a saldırdı. İransa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan ABD'nin sık sık müzakere maddeleri üzerinde oynamasına Tahran'dan sert açıklamalar geldi. İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, haklarının güvence altına alınana kadar anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi. Devrim muhafızları ise aşırı talepler karşısında savaşacakları tehdidinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi tesnim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
2: İnki makamat Amerikayı ısrar daran vanemud bukunan ki
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Kırk günlük savaşla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor değerli izleyenler. BBC incelediği uydu görüntülerinden İran'ın ABD ve Siyonist işgalcilere 28 Şubat'ta başlattığı misilleme saldırılarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Bu haberi ilerleyen bültenlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. 9 günlük aranın ardından yapılacak kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi, ABD-İran gerilimindeki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin öne çıkması bekleniyor.
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık, terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor değerli izleyenler. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
1: ...2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler e-devlet, e-entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak raiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne rüşvet ve ihtikap operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Gökmen Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

0: Salmont. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmont, bir sağcı tekstil markasıdır. Salmont sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 351-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
0: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Trump süreci zora sokuyor. Küresel haydut Donald Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen nükleer ve bölgesel güvenlik müzakerelerine son anda müdahale ederek anlaşma taslağını daha sert şartlarla revize ettiği öne sürüldü. İran baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf ise İran ulusunun hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecektir diyerek Trump'ın sert şartlarına rest çekti.
0: Türkiye Gazetesi.
1: Bu işgali bitirin. Beşer Esad yönetimi işkence, suikast ve katliamla Lazkiye sahilinde yer alan Bayır Bucak Türkmenlerine ait 6000 dönüm araziyi gasp etti. Esad ailesinin üyeleri için deniz kıyısında 5 korsan saray inşa edildi. Tapusu elinde olan 3000 Türkmen yeni yönetime adalet çağrısı yaptı. Mağdurlar Ahmet Çara'nın bir komisyon kurup arazileri iade etmesini bekliyor.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Sıra sızıntı ajanlarda. İBB'nin yolsuzluk zanlısı eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye yakın Samanyolu TV'de spor yorumculuğu yaptığı bilinirken, Baylok yazışmalarında FETÖ'cülerin övgüyle bahsettiği

0: Özgür Özel ise örgütle hep yakın ilişki içerisinde oldu.
1: Milli Gazete.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni arkasına aldığı altımızı oyuyor. İfsat projesi dinler arası diyaloğun arkasındaki isim olduğu tescillenen Rum Patriği Bartolomeos, her yerde Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun Eylül ayında açılacağını ilan ederken, diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtıkları davalarla Lozan'a uygun hareket eden Türkiye'nin kanunlarını yargılatıp mahkum ettiriyorlar.
1: Yeni Birlik Gazetesi.
0: Ebola hızla yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne patlak veren yeni Ebola salgınının daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyuran Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, küresel kamuoyunu uyardı.
1: Milat Gazetesi.
0: Ümmetin Demiryolu. Osmanlı'nın rüya projesi Hicaz Demiryolu, Kızıldeniz'i Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya bağlayacak. Modern Hicaz Demiryolu vizyonuyla yeniden canlanıyor.
1: Yeni Şafak Gazetesi.
0: Aksa'da yeni provokasyon. İddialara göre Ürdün himayesindeki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak, Harem-i Şerif çok dinli ibadet ve turizm merkezi haline getirilecek. Mescid-i Aksa'ya giren istilacı teröristler İsrail bayrağı açıp İsrail Milli Marşı'nı okudu.
1: Akşam Gazetesi.
0: Yavaş yavaş olacak. ABD Başkanı Trump, İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlaşmada savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz, dedi.
1: Diriliş Postası Gazetesi.
0: Yolsuzluktan sonra FETÖ krizi. CHP'de yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat iddialarıyla sarsılan belediye dosyalarının ardından şimdi de Özgür Özel hakkında çok daha ağır bir tartışma başladı. Ankara kulislerinde Özel ve yakın çevresine yönelik FETÖ iltisakı iddialarının yüksek sesle konuşulmaya başlaması yeni bir siyasi deprem olarak değerlendiriliyor.
1: Karar Gazetesi.
0: 3 bakanın gücü yetmedi. Maaşlarını alamadıkları için Ankara'nın göbeğinde günlerce seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri, İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanları alacaklarına garantör olunca eve dönmüştü. Ancak 3 bakanın garantörlüğüne rağmen 15 Mayıs'ta ödeme sözü veren patron sözünü tutmadı. İşçiler haklarını almak için yeniden eylem yapma kararı aldı.
1: Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber. Şimdi reklamlar.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
6: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
8: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
9: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gül Bahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
11: Reklamları dinlediniz.

Kardeş Radyo'da gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: Steak Saati.
1: Hüsna Habibun Teyara ve Tedil Aşka Kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurdu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet değerli dinleyiciler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlere yer vereceğiz inşallah. Sizler de WhatsApp istek hattından bizlere ulaşıp sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Evet sevgili dinleyenler, şu an ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte başlıyoruz efendim inşallah. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksan FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM, Radyonuz Çare FM. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Gönüllerin pasını silmeye, ruhunuza şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz efendim. Evet bakalım ilk eserimizi hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakalım inşallah. Ve saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler kardeşimiz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan eylesin, ateşleri bol olsun demişler. Amin diyoruz inşallah dua nispetinde. Eserlerimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. İnşallah Ahmet kardeşim, başım gözüm üstüne diyorum. Ve ilk eserimiz Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eseri olacak. Selamünaleyküm, ben Cemal, Diyarbakır cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun, esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlere sizlere selamı var. Bu hayatta kolaylıklar zorluk içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini kesme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız, selam ve dua ile demişler Diyarbakır'dan Cemal kardeşimiz. Selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Aleyküm selam, hamdolsun kardeşim, iyiyiz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramımız kutlu olsun. Sizlerden 2026 Kutlu Doğum albümünden Fethi Ahmet Şeker'in seslendirdiği Medine İlahisini istiyorum. Bu ilahi başta size ve tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerinize gelsin. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara gelsin. Ve kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarihi, kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs ve başta sizden ve tüm dinleyicilerimizden dua talep ediyorum bazı sıkıntılarım için. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. İlyas kardeşimiz, Allah razı olsun, biz de hasreten kardeşimize armağan ediyoruz ve Rabbim sıkıntınızı gidersin diyoruz inşallah. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.07 gösteriyor ve Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Ümmet'ten Selahattin Ahmet eserini dinledik ve sırada Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinleyeceğiz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70.

0: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, kanı kaynayan gençlere, ruhu genç kananlara özel inşallah devam ediyoruz. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi Eskiler'le devam ediyoruz.
1: Koşmuş dünyanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle, mahcubum sende.
0: Ve ilahilerle ve ezgilerle, arınan yüreklerle devam ediyoruz namelere inşallah. Hakkın zikrini, hakkının vaktiyle.
1: Dünyanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun inşallah. Sizden Şeyhler Kevanı'ndan Sadullah ile maşallah eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal abim. Allah razı olsun. Abileri saymışsınız, biz de haseten İzzettin abimize armağan edelim inşallah.
1: Yabani ellerde götür beni de.
0: Esselamu aleyküm demiş kardeşimiz. İyi yayınlar. Ben Ümmü Yusra, Diyarbakır D2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya gel yaralı serçen parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim esaret altına bağını çözsün. Ondan başka güvenecek kimsemiz yok. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

Selamünaleyküm. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra. Sizden Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz. Evet, hadi dinleyenler, vakit kaybetmeden Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eseri dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, iyi dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.20'yi gösteriyor ve Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinledik ve sırada Fethi Ahmet Şeker'den Medine eserini dinleyeceğiz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri'den. Ya Rabbi, Gazze'deki masumlar için yola çıkan ve Akdeniz'de şehit düşen Mavi Marmara kahramanlarımıza sonsuz rahmet eyle. Onları Peygamber Efendimiz'e cennete komşu eyle Allah'ım. Acılı ailelerine sabır ver, bizlere de onların aziz davasına sadık kıl. Zalimleri Kahhar ismiyle kahreyle. Mavi Marmara'nın seferini Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğüyle taçlandır. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Muhammed Furkan parçasını çalabilir misiniz? İslam aleminin uyanışına vesile olsun inşallah demiş. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abim. Evet, dün 31 Mayıs şehitlerimizin yıl dönümüydü. Biz de rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini makbul ve mebrur eylesin inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan şahadet sizden. Mizgine İslam verin her için Müslümanı cihan eserini istiyorum. Seyyid Kutup'tan bir söz: dinden ve imandan yoksun olanlar, ancak kendi çıkarlarını düşünenler ve inananlara tuzak kuranlar er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan şahadet kardeşimiz.

Evet, Elif Ünlü, Fethi Ahmet Şeker'den Medine seni dinliyoruz. Esen'in ardından İstek Saatli, İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve diyoruz ki manevi iklimin huzur veren rüzgarları bu frekansta inşallah bir duanın amininde, bir ezginin nakaratında buluşuyoruz. Ezgiler şahit olsun sevdamıza, ilahiler tercüman olsun duamıza diyoruz. Ve programımız devam ediyor. Fethi Ahmet Şeker Medine diyor.

0: biri sen varsın.
1: Evet evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.28'i gösteriyor ve Fethi Ahmet Şeker'den Medine Eseri'ni dinledik. Aşk ve sırada Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm eseri var. Güzel bir şiir dinletisi olacak inşallah. Bu eseri bizden Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacamız istedi. Eseri değerli eşim Metin Aslan'a, değerli kızım Meryem'e, oğullarım Abdülselam, Kadir ve Muhammed'e, eltilerim Tuğba, Serpil ve Gamze'ye, görümcelerim Adile, Neriman'a ve kaynanama armağan ediyorum. Ve Rehber TV Çarefem ailesine armağan etmiş ve tüm İslam alemine gelsin demişler. Diyarbakır'dan Hatice Arslan başımız. Selamünaleyküm, hayırlı günler, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Bismil'den Ali Furkan. Sizden Şehadet Bir Burak eserini istiyorum. Eseri öncelikle anneme, kardeşlerime, teyzelerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bismil'den Ali Furkan kardeşimiz. Aşktan bilmesin kimseler de sinir falan. Bir sen varsın bende. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir, Hikmet Şahin'e ve ortak ayında olan bütün kardeşlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demişler. Adana'dan İzzet kardeşimiz.

0: Evet, sevgili dinleyenler, istek hattımızı tekrardan hatırlatalım. Radyolarını yeni açan kadeşlerimiz için 0552 334 93 70. WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ve sırada Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saatinin güzelliği ile devam ediyor.
1: Ağlayınca yüzüm gözüm güler. Ben bittim sen bittin.
2: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, Etten duvar ördü çevreme, çelikten kalkan. Cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm eserini dinledik. Ve sırada Şehit Erkevanı 9'dan Muhammed Furkan eseri var. Şehit Mavi Marmara anısına. Selamünaleyküm, ben Bingöl'den. Ben Bingöl'den Ayşe Yusufcan'dan bir ilahi istiyorum. Eşime, kayınvalideme, ortak yayında bulunan tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Bingöl'den Ayşe kardeşiniz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır Sivan'dan Hamza Grup Hemden'den Potpourri eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize ve siz değerli Çal FM çalışanlarına. Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abi gelsin ve oğlum Ali Haydar'a, Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağınız düşmanlarınızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali'ye İzzet Begoviç'in güzel bir sözü, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Mustafa Demirci'den Muhammed İlahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara, peygamber sevdalarına, radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay'a. Evet, bugün maşallah Adana çıkartma yapmış. Evet, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Mardin'den, Van'dan da çıkartma bekliyoruz inşallah. Radyolarımızı hatırlayalım inşallah. Ortak yayınımızda 9 radyo ile birlikte başlamıştık. Ve devam ediyoruz. Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM.

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.48'i gösteriyor ve Kervan 9'dan Muhammed Furkan Esen'i dinledik. Ve sırada Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı Esen'i dinleyeceğiz. Güzel bir eser, beğenerek dinlediğim bir eser. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm abi, ben Diyarbakır'dan Fatma, sizden Sedat Uçan'dan Beytullah'ta ben ilahisini istiyorum. Çok değerli Çarefem ailesine, Mekke Medine hasedi çeken herkese armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Diyarbakır'dan Fatma kardeşime. Ve Rabbim isteyen tüm gönüllere Mekke'ye gitmeyi ve Medine'ye gitmeyi nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Emir Kınay. Aleykümselam ve rahmetullahi kardeşim. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle gurbette bulunan dedem Şehmus Kınay'a, amcam İsmail ve amcam Ramazan'a, bütün gurbetteki abilerime selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Onların da geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bizleri merak etmeyin. Bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisiniz. Tek derdimiz sizlersiniz. İyi olmanızdır. Sıradaki parçayı özelden onlara armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan Emir Kınay kardeşim. Ben de Emir'in gözlerinden öperek geçmiş bayramını tebrik ediyorum ve Kınay ailesine, Pembeviran köyüne de selamlarımı iletiyorum inşallah. Ve hürmetle babası Muhammed Enes Kınay'a da selamlarımı iletiyorum inşallah.

Selamünaleyküm, Adıyaman'dan dinliyorum sizi. Filistin'e zaferi nasip etsin, dualarda unutmayalım. Elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Filistin için bir parça istiyorum, çalabilir misiniz demiş. Tabii efendim, ne demek diyoruz. Adıyaman'dan bizlere kulak veren tüm herkese armağan edelim, selam edelim inşallah. Evet, değerli dinleyenler, bazen bir ezgi anlatır, kelimelerin anlatmadığını, yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüsnü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda. Bazen gözden yaş, dilden dua düşürmeyen eserlerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hüzün de bizden, tebessüm de, yeter ki rotamız hak olsun diyoruz. Evet, değerli dinleyenler, vakit kaybetmeden inşallah Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa Yesen'i dinleyeceğiz inşallah. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 9370. Tekrar edelim inşallah, WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Hikmet Kıyan Çiçek'e kulak veriyoruz. Dünya Bevefa Yesen'i dinliyoruz. Esen'in ardından

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.56'yı gösteriyor. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya seni dinledik. Ve sırada Yusuf Çan'dan güzel Kürtçe bir eser dinleyeceğiz, Güla İslam. Ve şu an Van'dan selam olsun diyen kardeşimiz var. Ve şu an Van'dan Diyarbakır'a geliyorlar. Van'dan selam olsun. Sıradaki parçayı şoför ustası Ali kardeşime, değerli muhterem abim Abdüselam'a ve değerli kardeşim Mücahide armağan ediyorum. Ve bizler de Emin Akılıç kardeşimize armağan ediyoruz. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun diyoruz. Ve tez zamanda bizlere kavuştursun diyoruz inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan Şahade. Sizden Mizgine İslam'dan verin her şey Müslüman eserini istiyorum demiştiler. Seyit Kutup'tan bir söz paylaşmıştı kardeşimiz. İstediği parçayı bulamadım inşallah. Farklı bir eser isterse yer vereceğiz inşallah. Ve sırada Yusuf Çan'dan Güla İslam eserini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten tüm eserleri eşime, çocuklarım Yusuf Enes'e, Hüseyin Eymen'e ve Meryem Betül'e, muhterem anneme, ablalarıma ve yengelerime ve tüm İslam aleminden dua-i selam ediyorum. Ve rehber ve Çare FM ailesine armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşimiz.

Ve TRT'nin değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.03'ü gösteriyor ve Yusuf Can'dan Gülay İslam eserini dinledik ve sırada Grup Hemdem'den Potpourri eseri var. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Urfa'dan Halil İbrahim abim bizlere ulaştı. Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyorum. 31 Mayıs 2010 tarihinde terör şebekesi Siyonist İsrail alçakça yaptığı saldırı sonucunda şehadete kavuşan Mavi Marmara şehitlerini şehadet yıl dönümünde tebrik ediyorum. Ailelerinin acısını halen dirdiri bir şekilde yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizin kanlarının terör şebekesinin zilletine, İslam ümmetinin izzetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz demişler. Urfa'dan Halil İbrahim abim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.

Ankara'dan Mehmet kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri radyo başında bizlere kulak veren tüm herkese gelsin. Haseten Ankara'da yanımda bulunan Mehmetcan kardeşime, Yusuf kardeşime ve Ömer hocama gelsin demişler. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Allah razı olsun. Evet, İstanbul'da Mazlum kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler İstanbul'da bizlere kulak veren tüm herkese. Ortak yayınınızda dinleyen 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Ve ilahilerle arınan yüreklere gelsin demiş kardeşim ve bizlere armağan etmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet, bir kardeşimiz selamun aleyküm demişler, iyi yayınlar demişler, Allah razı olsun, aleyküm selam, teşekkürler kardeşim. Evet, Grup M'den Potpourri Eseni dinliyoruz, esenin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Hemdem'den Bozbel Esen'i dinledik ve sırada Biz Aşığız Şehadet Esen'i dinleyeceğiz. Evet, bu eseri bizden ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz istedi. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kervandan Biz Aşığız Şehadet Esen'i çalabilir misiniz demişler, inşallah. Başta şehadet aşığı şehadete gelsin ve bütün dinleyicilerinize gelsin. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere göstersin. Amin diyoruz. Dünyadaki vahşice süren zulümlerin sonu yakın olsun. Selamünaleyküm demişler. Tekrardan amin diyoruz kardeşim. Dua nispetinde. Selamünaleyküm, ben Pembe Viran'dan Fesih Kınay. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şehmus, Ramazan, Necmettin, dedelerim bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Evet Rabbim, tez zamanda Fesih kardeşimize kavuştursun sevdiklerini diyoruz ve bizlere de tabii. Ve Pembe Viran'dan bizlere kulak veren tüm köy halkına da sıradaki tüm eserleri armağan ediyoruz inşallah. Ve Karacadağ'dan Hamdin abim bizlere ulaştı. Eseri tüm Tenk halkına, aileme, çocuklarıma, tüm süt müşterilerime armağan ediyorum. Çare FM Rehberti ailesine ve tüm İslam alemine armağan olsun demişler. Ve bizleri de unutmamışlar Hamdin abim. Allah razı olsun, yolunuz açık olsun inşallah. Rabbim rızkınızı genişlesin inşallah. Ve sıradaki tüm eserleri Hamdin abiye ve yanında şahsında bulunan tüm değerli kardeşlerimize gelsin inşallah.

Günaydın Mardin Kızıltepe'den Beşli kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri Mardin'den sizleri dinleyen tüm herkese, oğluma, aileme ve şahsınıza armağan ediyorum demişler. Biz de hasreten Beşli kardeşimize, ailesine ve Kızıltepe'den bizleri dinleyen tüm değerli dostlara armağan ediyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş istek saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Ve diyoruz ki eskiler biter ama gönül muhabbetimiz baki kalır. Kulaklarımızda hoş bir seda, kalbimizde derin bir huzurla veda etmeye az kaldı diyoruz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kasımonu'dan Gamze Şehitoğlu. Mavi Marmara sadece bir gemi değil, Gazze'deki masum kardeşlerimizin feryadına lebek diyen İslami kardeşlik ve ümmet şuurunun denizdeki tecellisidir. Kuşatma altındaki bir halka umut olmak adına canlarını ortaya koyan, bu kutlu yolda şehadet şerbeti içen Mavi Marmara şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Rabbim fedakarlıklarını katında kabul buyursun, bizleri de her daim hakkın ve mazlumun yanında duranlardan eylesin. Yayınlanacak olan eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a ve babaanneme Bedri Alkan'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Kasımonu'dan Gamze Şehitoğlu. Selamünaleyküm, ben Şehadet. Şehitler Kervanı'ndan sen ey şehit özlemin var içinde eserini çalabilir misiniz? Eser tüm Çağır FM çalışanlarına, radyo başında dinleyicilerinize gelsin demişler. Şehadet kardeşim, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ve vakit kaybetmeden biz aşığız Şehadet'e seni dinliyoruz. Eserin ardından istek saati devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.22 gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Biz aşığız şehadet eserini ve sırada Mustafa Demirci'den Muhammed Esen'i dinleyeceğiz ve programımızı niyete erdireceğiz inşallah. Ve gelen son paylaşımlara yer veriyoruz inşallah. İstanbul'dan Nuray kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki eserleri çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara, dinleyicinize gelsin. Hayırlı yayınlar demişler İstanbul'dan Nuray kardeşimiz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Esile kardeşim, sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı Efendi ve kardeş radyo çalışanlarına ve tüm Müslümanlara gelsin. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Evet, Diyarbakır'dan Adile bacım bir yere ulaştı. Hazreten muhterem anneme, ablam Neriman'a, gelinlerimiz Hatice, Tuğba, Serpil ve Gamze'ye ve kardeşlerime armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Adile bacımız, Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyenler, eskiler biter ama gönül muhabbetimiz inşallah baki kalır. Bugünlük nameler sustu ama duamız devam edecek diyoruz. Gönül heybemize bir tutam huzur koyabildiksek ne mutlu bize kardeşler. Bir sonraki eskide buluşana dek Allah'a emanet olun diyoruz. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı bizlere nasip etsin. Sizleri Şanlıca Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sesin hayata yön verdiği radyo.
4: Vuslat FM.

0: kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551-494-0061. Kasaboğlu, lezzetin tam adresi.
1: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
0: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat FM www.vuslatfm.com

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selameti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Rahmeten lil alemin, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız huzurla dolsun. Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gider. Hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları affedilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa abesle iştigal etmiş olur, abesle boş şeylerle meşgul olmuş olur. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a sümme etel cumu'ate festema'a ve ensata ufira lehu ma beynehu ve beynel cumu'ati ve ziyadetu 3 eyyam ve men messel hasa fekad lagâ. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kimâ kâl. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in hem mübelliği, hem Kur'an-ı Kerim'i beyan eden, hem mübeyyini, Kur'an-ı Kerim'i açıklayan. Namazı nasıl kılıyorsam öyle kılınız buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette namaz kılmayı emretmiş Rabbimiz, biz Müslümanlardan istemiş. Nasıl kılınacağını, namazın değerini, yüceliğini, faziletini, insana kazandırdığını, nasıl eda ediliş keyfiyetini Peygamber Efendimiz bizzat hem eda ederek hem açıklayarak göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de abdestin gerekliliği üzerinde durulmuş. Abdestin nasıl alınacağını, nasıl eda edileceğini Peygamber Efendimiz fiili olarak göstermiştir. Abdeste riayet etmek gerektiğini ve abdestin güzel bir şekilde alınması hususuna Allah'ın Resulü dikkat çekmiştir. Biliyorsunuz cuma namazı Müslümanların, İslam'ın şiarı, farz-ı ayın, her Müslümanın camide, mescitte bir arada beraberce Müslümanlarla birlikte eda etmesi gereken, cuma gününe, cuma vaktine erişen her Müslümanın eda etmesi gereken bir fariza. Onun için bir kişi güzelce abdest alır, cuma için hazırlanır, cuma namazına giderse ve cuma namazında hutbeyi de kemali edeple, ses çıkarmadan Müslümana yakışan vakar ve huşu ile ses çıkarmadan dinlerse, bu iki cuma arasındaki günahlarının affına vesile oluyor. Peygamber Efendimiz müjdeci olarak işte bu müjdeyi veriyor. İki cuma arasındaki ve hatta buna ilaveten fazla olarak 3 günlük daha kişinin günahları bağışlanır. Ve bir uyarı yapıyor Allah'ın Resulü. Kim hutbe okunurken, hatip cuma namazında hutbe okurken başka şeylerle söz gelimi o zaman zarfında mescitte, Allah'ın Resulü'nün mescidinde yerde kılınıyor veya hasır üzerinde, bu esnada hasırda veya yerde bulunan çakıl taşlarıyla oynarsa bu durum cuma adabına yakışmayan, Müslümanın abeste iştigali, abeste meşguliyeti olmuş olur diye uyarıyor. Camide çakıl taşlarıyla oynamak belki bize garip gelebilir. Bugünümüzde cami ve mescitlerin zemini tahtadır, betondur, halıyla, kilimle vesaireyle kaplıdır. Tabi bu Allah Resulü'nün söylediği zaman ve mekandaki ortamı dikkate almak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki mescitlerin yerleri, zeminleri kum ve çakıl taşları ile kaplı olduğu hususuyla alakalı kuşkusuz hadis-i şerifte ifade edilen bu husus. Tabii bizim ülkemiz noktayı nazarından düşündüğümüzde de namazgahlar ve açık alanlarda, yaylalarda söz gelimi, mescit yer olarak ayrılmış yerler için de bu durum mevzu bahistir. Açık alanda namaz kılınan yerler var. Yazın yaylalarda bu durum söz konusu. Allah Resulü'nün beyanı ile hutbe esnasında, hutbe okunurken mescidin tabanındaki taş toprak, halı kilim, hasır, bunların desenleri gibi veya seccadede bulunan nakışlarla ilgili bunlarla meşguliyet, oynamak, yanındaki insanların dikkatlerini de çekeceği ve hutbeyi dinleme vazifesini de ihlal edeceği için Cuma'nın sevabından mahrum kalmaya vesile olabilecek abes ve lüzumsuz husustur. Her zaman ve zeminin kendine has bir meşguliyeti, bir işi vardır. O zaman ve zeminde o işin yapılması en uygun olan davranıştır. Ondan başkasıyla meşgul olmak ise abesle meşgul olmaktır. Hutbe esnasında hutbe okunurken yapılacak en önemli iş, yegane iş, tek iş susup hatibi dinlemekten ibarettir. Elbette hayır, bereket ve güzellik de buradadır. Hutbe esnasında başka şeylerle meşguliyet, hutbenin dinlenmemesini istemek gibidir. Güzelce abdest alıp camiye cuma namazı için gelen ve emre uyarak hutbeyi dinleyen kişi, 3 gün fazlasıyla 2 cuma arasındaki yani toplam 10 günlük hatalarından kurtulur. Tabi İslam bilginleri bunun tahlilini yapmışlar, bu hataların küçük günahlar olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum bir iyiliğe 10 sevap ölçüsünün bir anlamda tezahürü uygulamasıdır. İbadetlerin gereği gibi yerine getirilmesi ayrı bir iyilik ve fazilet teşkil eder. Allah Resulü, yine tabi Kur'an-ı Kerim'in de beyanı, mescitlere temiz bir şekilde, kötü kokulardan arınmış bir vaziyette gelmeyi teşvik etmişlerdir. Söz gelimi soğan sarımsak yiyenin cemaati rahatsız edecek bir vaziyet arz ettiği için camiye cemaate gelmemesi Allah Resulü tarafından tavsiye ediliyor. Cuma namazı elbette ferdi kılınan bir namaz değil. Cuma günü öncesinde kötü kokular insanın ortaya çıkaran şeyleri yememesi, besinleri yememesi, buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer ter gibi bir koku, kötü koku arız olmuş ise gusül abdesti elbette yine faziletli bir ameldir. Bu şekilde guslederek, boy abdesti alarak kötü kokulardan arınmış bir şekilde Cuma'nın ruhaniyetine uygun temiz, nazif bir elbise ile bir ruh haliyle aynı şekilde mescide Cuma namazına iştirak etmek önem taşıyor. Cuma günü yıkanmak faziletli bir ameldir. Ancak farz derecesinde değildir. Abdesti tas tamam güzelce almak müstehaptır. Hutbe esnasında hiçbir şeyle meşgul olmadan ve konuşmadan dinlemek gerekir. Hutbe esnasında bir başka şeyle meşguliyet, abesle iştigaldir ve yasak kılınmıştır. Cuma'nın fazilet ve sevabından mahrum kalmaya sebep olur. Hutbeyi canı gönülden, can kulağıyla dinlemek gerekir. Hatibi duymayacak kadar uzakta veya cami dışında, caminin arka bahçesi veya avlusunda olanlar dahi susmalı, konuşmamalıdır. İbadetleri şartlarına uygun bir biçimde, en güzel şekilde yerine getirmek ayrıca bir hayır ve iyiliktir, fazilettir. Abdest hususunda Peygamber Efendimizin bir başka bizlere ihtarı daha var. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlası ile dökülür. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu veya suyunun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. Allah Resulü beşir, Allah Resulü müjdeci. Din rahmet, din kolaylık. Abdest almak bizi her türlü stresten, rahatsızlıklardan arındırıyor, uzaklaştırıyor. Bizi manevi bir olgunluğa geliştiriyor, kavuşturuyor. Rabbimizin rızasını elde edecek güzel amellere vesile oluyor ve günahlardan da arındırıyor. Maddi kirlerden arındırdığı gibi insanı manevi kirlerden, pisliklerden de arındırıyor. Allah Resulü namazla arınmaktan da bahseder. Abdest nasıl ki her azamızı yıkarken o azalarımızla işlediğimiz günahlardan arınmış, kurtulmuş oluyorsak, işte daha sonra bir manevi arınma olan namaz, günde 5 vakit namaz ve cuma namaz, manevi bir nehre girip bizim arınmamız gibi. Söyler misiniz? Evinin önünden bir nehir geçse kişinin, oraya girse günde 5 kez, onda kirden, pislikten, pastan bir eser kalır mı? Kalmaz ya Resulallah, dediler sahabiler. İşte öylece 5 vakit namazda insanı arındıran bir nehre girmesi gibidir. Namazın öncesindeki abdest de azalarla işlenilen günahların affına vesiledir. Hadis-i şerif, ibadet hazırlıklarının da iyilik ve hayır yollarına dahil olduğunu gösteriyor bizlere. İnsan yüzünde başka organlarda bulunmasına rağmen sadece gözlerden söz edilmesi ya gözlerle işlenen günahların daha çok olduğundandır ya da abdeste gözlerin içi yıkanmadığına göre onlarla işlenen günahlar kalır mı endişesini ortadan kaldırmak içindir. Hadis-i şerifteki ifade dikkate alındığında. Eller ve ayaklar da zikrediliyor hadiste. Bu suretle aslında abdest alan kişinin bütün abdest organlarıyla işlemiş olduğu günahlardan, hatta bütün vücuduyla işlediği küçük günahlardan arındığı anlatılıyor. Bir başka hadiste güzelce abdest alan kişinin tırnak altlarına varıncaya kadar bütün vücudundan günah izleri silinir buyuruluyor. Günahların belli bir cisimmiş gibi dökülmesi, akıp gitmesi ya da çıkması mecazi bir anlatımdır, ifadedir. Bundan amaç onların affedildiğini, günahların bağışlandığını bildirmek içindir. Kuşkusuz abdest faziletli bir ameldir. Abdest hem tıbbi hem manevi yönden tam bir temizlik vesilesidir. Yüce Allah'ın kullarına ikramı ve lütfu pek boldur. İşte bu abdest vesilesi de Peygamber Efendimizin beyanı ile insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Allah Resulü'nün sünnetinde olduğu üzere, bizlere gösterdiği üzere, abdestini güzelce alan, namaz vaktini bekleyen, namazı gereği gibi eda eden ve bağışlanan kullarından olmak dua ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.
0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu.

Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.

Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu.

De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi?

O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur.

O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.

O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir.

0: O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: De ki, gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler.

Bunun içindir ki kâfirler sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?

0: Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün.

0: Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler.
1: قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ
0: De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir.

0: Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.

0: Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
0: Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alimdir. Mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur.

Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

0: Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
8: Vuslat FM.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İslam'da şefaat anlayışı var mıdır?
1: Birçok kavramda olduğu gibi ne yazık ki şefaat kavramında da ifrat ve tefrit, yani iki uçta gezinme, iki uca ait çok ciddi bir biçimde görüşler ileri sürme ve bu noktada işte bazı düşünceler ortaya koyma hastalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şeyde ifrat ve tefrit işe yaramadığı gibi burada da yaramıyor. Mesela şefaat meselesinde ifratta olanlar bir yerlere mensup olmayı mutlak manada kurtuluş olarak görüyorlar ve o konuda söyledikleri birçok şeyler var ki burada söylemeye gerek yok. Tefritte olanlar şefaat meselesinde, şefaat meselesinin aslında çok batıl bir mesele olduğunu, Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlışlık olduğunu, bu meselenin adalet meselesine, bu meselenin tevhid akidesine aykırı olduğunu, dolayısıyla asla kabul edilemeyeceğine dair bir görüş ileri sürerler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in rehberliliğinde bu meseleye baktığımızda ifradın da tefridin de bu meselede bize hiçbir fayda sağlamayacağını görürüz. Çünkü Kur'an her meselede olduğu gibi mutedil, itidal çizgisini ortaya koyduğu gibi şefaat meselesinde de itidal çizgisini ortaya koyar. Hele hele aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarında birçok şey var ama genel anlamda şefaat meselesi mevzubahis olunduğunda hep Kur'an üzerinden konuşulduğunda biz de Kur'an üzerinden konuşalım. Yani hiç burada bir sürü hadislerimiz var o konuda, onlara değinmeden sadece Kur'an üzerinden meseleye cevap vermeye çalışalım. Ama öncesinde şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın İslam tarihi boyunca yaklaşık 14 asırdır ilk etapta, yani böyle çizgi dışı işte fırkaların oluştuğu zamandan itibaren bu son sürece, yani bizim modernizm dediğimiz o büyük kırılmaya gelinceye kadar öyle çok ciddi bir biçimde şefaatin aleyhine konuşan fırkalar, hizipler hiç olmamıştır. Bu bir çağdaş aslında bir mesele. Ve şu anda şefaat meselesi konuşulmaya başlandığında dört tane önemli fikirle karşı karşıya kalıyoruz. Yani dört tane iddia ile aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birincisi şu: diyorlar ki şefaat inancı İslam'da yoktur. Müşriklerde ve bazı batıl inançlarda olan bu anlayış sonralardan İslam'a sokulmuştur. İkincisi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şefaatin Allah'ın dilemesiyle bazı kimselere izin verileceği yönünde ayetler, çünkü böyle ayetler var, doğru anlaşılmamıştır. Onların iddiaları böyle. O ayetler şefaatin varlığına delil olarak kullanılamayacaktır. Çünkü oradaki o ifadeler aslında izin değil, menzellezi yeşfe'u indehu illa bi izni var ya, oradaki illa bi izni, illa edatı aslında bir istisna edatı değil, bir tekit edatıdır. Dolayısıyla oradaki mana farklıdır. Buradan da şefaate izin verileceğine dair bir delil çıkmaz diye bir iddiada bulunuyorlar. Üçüncüsü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim birçok meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de tedriciliğe esas almış, önceleri tenkit etmiş, sonraları tamamen ortadan kaldırmıştır. Son olarak diyorlar ki şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı reddedilmelidir. Şimdi bu iddialara birer birer cevap verilebilir, ancak o uzayıp gidecek, onun için biz ona girmeyeceğiz. Ancak burada şu hakikati iyice anlayalım. Her meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de bütüncül bir okumayla ancak biz hakikate ulaşabiliriz. Öyle birkaç tane ayeti alıp diğer ayetleri devre dışı bırakmak, birkaç hadisi alıp diğerlerini görmemezlikten gelmek bizi hakikate ulaştırmaz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şefaat dediğimizde bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şefaat kavramı 19 sürede 31 ayette geçmektedir. 31 ayet. Eğer biz şefaat konusunda gerçekten hakikati istiyorsan bu 31 ayetin tamamını tek tek ele alıp ondan sonra evet bu ayetlerde böyle geçiyor, bunun neticesi de şudur diyerek değerlendirme yapmamız lazım. Bu 31 ayetten bir tanesi sözlük anlamında Fecr suresinin 3. ayeti, 13 yerde terim anlamında, diğer yerlerde de fiil ve isim kalıpları şeklinde geçmektedir. Şimdi biz bu ayetleri incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in iki tür şefaati bizim nazarlarımıza verdiğine şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi sahih ve geçerli olan şefaat, bir diğeri ise batıl ve geçersiz olan şefaattir. Geçersiz şefaat, müşriklerin kendilerine şefaatçi olacaklarına inandıkları o putların fayda sağlamayacağı şefaattir. Onun için örnek olarak şu ayetlere bakılabilir. Mesela Yunus suresi 18. ayet, Zümer suresi 3. ayet, Müddessir suresi 48. ayet. Başka ayetler de var ama bunlar yeterli. Geçerli yani sahih olan şefaatin ise Allah'a ait olan şefaat yetkisi Allah'a aittir zaten ve sadece onun razı olup izin verdiği kimselerin, ama müminlere sadece yapılacak olan şefaat, yapılacağını bildiren şefaattir ki o geçerli ve sahih olan şefaattir. Buna örnek olarak da Enbiya suresi 28. ayet, Necm suresi 26. ayet, Taha suresi 109. ayet, Sebe suresi 23. ayet verilebilir. Başka ayetler de var. Bu kadarlar yeterli olur. Şimdi tüm bu ayetler dikkatle okunursa Rabbimizin şefaatin geçerli olabilmesi için 3 temel şartı ortaya koyduğunu görürüz. Ayetlerden çıkarıyoruz bunları. Birincisi nedir biliyor musunuz? Allah'ın şefaat edenden razı olması. İkincisi Allah'ın şefaat olunandan razı olması. Üçüncüsü Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Bu 3 şey olursa eğer sahih ve geçerli şefaat oluyor. Yoksa kimse kendi kafasına göre şefaat edemiyor. Kimse kendi kafasına göre birine şefaat edeyim diye birini seçemiyor. Bir kere burada bilinmesi gereken Allah'ın şefaat edenden razı olması, Allah'ın şefaat olunandan razı olması, Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Çünkü şefaatin tamamı Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'tır ancak bu yetkiyi verecek olan. Allah bu yetkiyi vermedikten sonra hiç kimse kendi kafasına göre böyle bir şeyi söyleyemez, konuşamaz, yapamaz. Böyle bir şey aklı başına bir müminin asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, meseleyi fazlaca uzatmaya gerek yok. Ayetleri arka arkaya dizip okuduğumuzda Kur'an'ın şefaat noktasında biz de şöyle bir bilinç uyandırdığına şahit oluruz. Birincisi, şefaat asla Allah'a rağmen ortaya konacak bir amel değil. Allah'ın izni, rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahşiştir. İkincisi, şefaat asla bir torpil değil. Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Bunun da yasaları var. O yasalara ait de Kur'an'daki o ayetlerden zaten bilgileri alıyoruz. Üçüncüsü, şefaat asla bir adam kayırıcılık değil, Allah'ın mümin kullarına büyük bir mükafatıdır. Dördüncüsü, şefaat asla insanın emek ve çabasını görmemezlikten gelmek değil, bunları dikkate alarak Allah'ın mümin kullarına rahmetini tecelli ettirmesidir. Beşincisi, şefaat asla sadece mensubiyetlere verilmiş bir ödül değil, kulun gayret ve azmini takdir etme adına Allah'ın mağfiretinin bir izharıdır. Dolayısıyla bu 5 tane önemli çıkarımı, belki siz ayetler üzerinde yoğunlaşsanız daha güzel şeyler çıkarabilirsiniz ama ben en azından bunları çıkarabiliyorum. Bu 5 tane önemli maddeyi anladığımızda Kur'an'da o geçerli olan yani sahih olan şefaatin ne olduğunu anlarız. Onu anladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanlarını da bu anladıklarımızın üzerinden daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Dolayısıyla burada bir hakikate dikkat çekerek sözlerimizi bitirmiş olalım. İslam'da gerçekten şefaat vardır. Sahih ve geçerli olarak bir şefaat vardır. Bu mümin kulları için büyük bir umut vesilesidir. Bu umut vesilesi hepimiz için de umut olmalıdır. Allah hepimizi şefaate mazhar olmuş kullarından eylesin.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: 7 gün, 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. Vuslat FM.

0: Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.

ilim, irfan ile dağlar aşılır. Rehber olmaz ise düzde şaşılır. Mana ile, mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz mı?

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdülhalim Velioğlu, Doğru Haber. Öyle bir gün ki, modern zamanların hızı ve telaşı içinde en kutsal değerlerimizin bile içini boşaltma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bugün çoğumuz için bayram, sadece yoğun iş temposuna verilen bir tatil arası, valizleri toplayıp şehirden kaçma fırsatı ya da yılda bir kez tekrarlanan şekli bir gelenek haline geldi. Kimileri içinse bayram sadece sofradaki bolluğun ve et biriktirmenin adı oldu. Oysa bayram bunların hiçbiri değildir. Bayramın bize fısıldadığı en güçlü mesajlardan biri mutlak bir eşitliktir. O gün zenginle fakir arasındaki görünmez duvarlar yıkılır. Herkes en temiz, en güzel kıyafetlerini giyer. Sofralar aynı neşeyle kurulur, aynı ekmek paylaşılır. Savaşların silah bıraktığı, öfkelerin dindiği, kırgınlıkların yerini kucaklaşmalara bıraktığı bir barış ilanıdır bayram. Bayramlar bize sessizce şunu haykırır. Maddi imkanı olup hacca gidenler nasıl orada mahşerin küçük bir provasını yaşıyor ve zenginliğin, statünün eşitlendiğini bizzat görüyorsa, yüce yaratıcı imkanı el vermeyen ya da kontenjana takılıp gidemeyenlerin evine de o eşsiz eşitlik duygusunu indirir. Zira o gün zenginin de fakirin de sofrasında aynı rızık, aynı şükür ve aynı yemekler yer alır. İşte tam bu noktada bayramın arkasındaki o muazzam ilahi mesajı görmemiz gerekir. Yüce Yaratıcı bayram günlerinde bize adeta insanlığın ideal bir simülasyonunu yaşatır ve kalbimize şu soruyu fısıldar. Eğer benim emir ve yasaklarıma, koyduğum sevgi ve adalet ölçülerine hayatınızın her anında riayet ederseniz, neden her gününüz böyle olmasın? Bizler her gün bir şeylerin peşinde koşarak ömrümüzü tüketiyoruz. Mal biriktiriyor, statü kovalıyor, egomuzu besliyoruz. Allahsa bu bayramla bize adeta sarsıcı bir ihtar veriyor. Bana ait olanı benim rızam için benim yarattığım kullarımla paylaş. Bu bayram yüce yaratıcının insanlığa en büyük, en zarif lütfudur. Çünkü Allah kurban edilen hayvanın ne etine ne de kanına muhtaçtır. O bizim birbirimize sığınmamızı, birbirimizin yarasını sarmamızı ister. Kurban, elindeki bıçağı nefrete değil, kibre saplamaktır. Kurban, komşun açken tok yatmanın utancıyla yüzleşmektir. Kurban, dünyayı kasıp kavuran savaşlara, ırkçılığa ve sınıfsal nefretlere inat, biz kardeşiz ve bu dünya hepimize yeter diyebilmektir. Eğer insanı insan olduğu için sevebilirsek, adaleti ve paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirebilirsek, anne baba rızasını sadece bayram sabahlarına değil ömrümüzün her gününe yayabilirsek, dünya üzerindeki savaşları ve küskünlükleri tamamen bitirebiliriz. Temiz bir ahlakla kuşanıp rızkımızı kardeşimizle paylaştığımız her gün aslında bize bir bayramdır. Bayramlar yılda birkaç gün kutlanıp biten geçici mevsimler değildir. Bayram, yüce yaratıcının bize sunduğu reçeteye uyduğumuz takdirde bütün bir ömrü nasıl huzur, barış ve kardeşlik içinde bayram tadında yaşayabileceğimizin kalıcı bir kanıtıdır. Bu bilinçle her günümüzün bayram olması dileğiyle bayramınız mübarek olsun.
0: Sesli Makale. Sesli Makale. Sesli Makale.
2: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, Metro Yolu Üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası.

Ederde toprak Hatice şefkatiyle alır örterim üstünü. Güller mi kırılmış bu akşam, kan akıyor sana? Yoksa Cemre'ye mi tutuştun bu Haziran ayında? Oysa dedem Cemre Şubat'ta düşer derdi. Isınır da toprak o zaman, güller açar derdi. Haziran, bu akşamında bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum fe enzir.

Eder de toprak bir anne şefkatiyle alır örterim üstünü. Allahu Ekber. Mushafa kurşun mu saplanmış bu akşam? Hüseyin mi vurulmuş? Mescitten bir feryat, tekbir. Allahu Ekber. Ya da güller mi kırılmış bu akşam? Kan akıyor sana. Anne, boyum tamamdır. Artık şehit olabilirim. Dünya benim neyime? Bu akşam ezan ne kadar da farklı. Sanki bana son ezan gibi geliyor. Dedim ya Haziran, bu akşam sende bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum feendir.

Dedik ya, payımıza acı düşmüştü o gece. Taksimi yapılırken mukadderatın, her şey ondandı ya. Başımız gözümüz üstüne demiştik gözyaşlarıyla. Veren de o, alan da o değil mi ki zaten? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Bilakis onlar hayattadırlar ve Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. Ali İmran Suresi 169.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 351-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Hakkın Sesi. Vuslat FM.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

0: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 1 Haziran. Günün ayeti. Kitabı ve mizanı hak ile indiren Allah'tır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şura Suresi 17-18. Ayetler. Günün hadisi. Taun hastalığı, Allah-u Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Mümin ancak Rabbine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah Azze ve Celle Hazretlerine kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye indirdik. Hazreti Peygamber'in inen vahiyleri tebliğ ve tilavetinin yanı sıra, inananlara kitabı, hikmeti ve onlara bilmedikleri şeyleri öğretme gibi önemli bir vazifesi daha vardı. Onun bu vazifesinin adı beyandır. Onun Kur'an'ı beyanı ise çeşitli şekillerde olmaktaydı. Nebevi beyan, bazen Kur'an hükümlerinden anlamı kapalı veya anlaşılması zor olan ayetlere, bazen de genel hükümlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair açıklık getirme şeklinde gerçekleşiyordu. Örneğin, imsak vakti hakkında bilgi veren, şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için ayetinde geçen mecazi ifadeyi, sahabeden Adi bin Hatim hakikate hamlederek yastığının altına iki iplik koymuş. Onlara bakarak imsak vaktini tespit etmeye çalışmıştı. Bu şekilde bir sonuç elde edemeyince Allah Resulüne gelmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayette sözü edilen iki ipliği bu ancak gecenin karanlığı ile sabahın aydınlığı demektir diyerek izah etmişti. Bu olaydan da anlaşılmaktadır ki Kur'an'ı doğru anlamak Allah Resulü'nün sünnetini anlamaktan geçer. Günün duası. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Sizi çok seviyoruz.
3: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendi 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
3: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

Şev utandın ve gavran Medrese u cami u dükan Qatır kirine kalu civan Bi zulm u vahşete giran Müslüman ti sucditine Lev kesin dindar kuştine Talan kirine huyn retine İnsaniyet neştine Ya Rab, Ya Rab hatri halili Kurbana ve İsmaili Hayfa ve zulme neheli Zulmu vahşata çapalı Zulmu vahşata çapalı

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

seni de vururlar bir gün ey acı. Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun fidelerin budanır. Kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve erme.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. Bölüm.
2: Okula denetim için iki müfettiş gelmişti. Okul idaresini bir telaş, bir koşuşturma sardı. Muhammed günlerdir bu fırsatı bekliyordu. Değerlendirmeye koyuldu. Dosyasından beyaz bir kağıt çıkardı, sorunu güzelce yazdı. Dilekçesini tekrar kontrol etti. Sıra arkadaşı meraklanmıştı, göz işaretiyle ne yazdığını sordu. Dilekçe. Hak arama dilekçesi, dedi Muhammed. Müfettişe vereceksin değil mi? Müthiş fikir. İnşallah müfettiş sorunu eğilir. Deneyeceğiz. Sınıfa girdiğinde vereceğim, ondan sonra Allah kerim. Matematik dersi vardı. Matematik hocası işkence çekercesine ders anlatıyordu. Tüm koridorda duyulacak kadar yüksek sesle ders anlatırdı, anlatınca da terlerdi. Kapı çalındığında problemi yarıda bıraktı. Tebeşirli elini önlüğüyle sildi, içeriye kısa boylu, inceleyici bakışları sahip ve sağ eliyle gözlüğünü hafifçe kaldıran müfettiş girdi. İyi dersler hocam. Buyurun, hoş geldiniz. Müfettiş dersi böldüğü için özür dileyip arka sıraya geçti. Muhammed'in hemen arkasında çantasını açıp kağıt çıkarıp not alır gibi kafasını eğdi. Matematik hocası derse devam etti. Zilin çalmasıyla Muhammed hafif bir dönüş yaptı. Evrakları düzelten müfettişin önüne dilekçesini koydu. Müfettiş kağıda odaklanıp kaldı. Sınıf öğrencileri de dilekçenin neye dair olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı. Muhammed'in kafasındaysa İbrahim hocanın tavsiyeleri yankılanıyordu. Muhammed kardeşim, onları kurallarıyla susturacağız. Madem ki kural koymuşlar, önce kendileri uymalılar. Biz güdülecek, derisi soyulacak koyun değiliz. Haksızlıkları kabullenip çaresizlik oyununda rol yapan olmayacağız. Ne bize ne de bir başkasına yapılan haksızlıklara seyirci kalmayacağız. Edebiyat hocasının yaptığı yanına kalmayacak. Her öğretmen sınav kağıtlarını saklamak zorunda. Senin sınav kağıdın hala onun yanındadır. Tarık Hoca eğer senin kağıdına düşük not vermişse okula gelen müfettişe durumu arz ettiğinde her şey ortaya çıkacaktır. Mümkünse tüm sınıfı şahit tutmaya çalış. Bu yolu İbrahim Hoca ona göstermişti. Müfettişin nasıl bir tavır takınacağını bilmiyordu. Sorumluluk sahibi ve insaflı birisi ise muhakkak bu sorunla ilgilenirdi. Müfettiş Muhammed'in yüzüne bile bakmadan ağırca kalktı, dilekçeyi evrakların arasına koydu, sınıfa dönüp ''Arkadaşlar size iyi dersler, hepinize başarılar dilerim'' dedi ve ayrıldı. Müfettişin şu aşamadaki tavrı belirsizlik hissini veriyordu. Öğrenciler aralarında bu kez sonucun ne olacağını konuşuyorlardı. Muhammed Allah'a havale edip koridorda arkadaşı Ferit'le beraber değerlendirme yapıyordu. Sıra arkadaşı Kazım ise işin peşine düşmüştü. Koşarak merdivenleri çıktı, soluk soluğaydı. Nefes almadan anlattı. Müfettiş müdürün odasına girdi. Sonra Tarık Hoca'yı çağırdılar. Odadan çıktığında yüzü kıpkırmızı, gözleri de fal taşı gibi açılmıştı. İnan ki etekleri tutuşmuş gibi yürüyordu. Aralarında bir heyecan havası doğdu. Tarık Hoca öğrencileri tarafından sevilmiyordu. Kimisi onu ideolojik tutumundan, kimisi not kırmasından, kimisi kuralları kendine göre yorumlamasından şikayetçiydi. Kötü bir imajı vardı. Öğrenciler kendisinden çekiniyordu. Ders zili çaldığında müfettiş Tarık Hoca'yı da yanına alarak sınıfa gelmişti. Tüm gözler oradaydı. Muhammed Yüksel, dedi müfettiş. Muhammed ayağa kalktı. Müfettiş iyice onu süzdü. Hocan kağıdına 30 değil 80 verdiğini söylüyor. Notu kağıda yazdığında kalem sürçmesi olmuş. 80 yazacağını 30 yazmış, dedi müfettiş ve biraz durdu. Elindeki kağıda baktı. Muhammed'in gözleri sinik ve el pençe duran Tarık Hoca'nın üzerindeydi. Kendisine şahin kesilen Tarık Hoca müfettişin yanında süt dökmüş kedi gibi titriyordu. Dudakları morarmıştı. Güçsüzlere karşı esip savuranlar güçlüye karşı nasıl da acziyet tavrını takınıyorlardı. Peki sana kaç aldığını söylemişti? Müfettiş Muhammed'in gözlerine bakıp sordu. Efendim 30 dedi Muhammed. Müfettiş öğrencilere de sordu. Arkadaşlar siz de öyle mi duydunuz? Evet. Sınıfın tümü birazdan cevap verdi. Peki arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Muhammed Yüksel seni de tebrik ederim. Bir öğrenci olarak sorumluluk duygusu taşıman, yasal yolları kullanarak hakkını araman övülecek bir davranış. Arkadaşlar benim adım Ahmet Yılmaz. Problemleriniz için kapım her zaman açıktır. Çekinmeyin. Kanuni haklarınızı bilin ve haklarınızı arayın. Ancak böyle düzelebiliriz. Arkadaşınızı örnek alın. Peki, size iyi dersler, dedi ve çıktı. Muhammed içinden İbrahim Hoca'ya dua ediyordu. Artık rahatlamıştı. Bundan sonra Tarık Hoca'nın akıbeti onu ilgilendirmiyordu. Bu davranışıyla prestij kazanmıştı. Şimdiden bazı öğrenciler sorunlarını ona anlatıyordu. Bu yıl kış çetin geçiyordu. Muhammed yarı yıl tatilin nedeniyle köyüne döndü. Tatili okuyarak değerlendirdi. Hem derslerini hem de Ebu Zer Hoca'nın ısrarla okumasını istediği Risale-i Nur'u sayfa sayfa içine çekiyordu. Zulmün her türlüsüne direnen üstadın hayatını, fikirlerini özümsüyordu. Okudukça ibret alıyordu, nasihat alıyordu. Zulmün karşısında nasıl durması gerektiğini öğreniyordu. İmanlı, sabırlı ve tevekküllü olmalıydı. Ev işlerinde koşuşturdu, annesine yardım etti, her akşam yatmadan evvel onunla uzun uzun sohbetler yaptı. Onun da bilme, öğrenme hakkı vardı. Belki musibetleri bu şekilde daha çabuk atlatırdı. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca ilçeye gittikleri için camideki öğrencilerin dersleri de boynuna kalmıştı. Artık zorlanmıyordu. Risale-i Nur'dan öğrendiklerini parça parça anlatıyordu. Tatil bitmişti. Annesinden ayrıldığında ikisinin de gözleri nemlenmişti. Annesinin duygularıyla dolu bir mektubu Ali abisine yazmıştı. Gerçekleri saklamıştı ve ilçeye gittiğinde postaya verecekti. Okulun ilk günüydü. Muhammed sabahleyin arkadaşlarıyla beraber çıktı, üstünü başını iyice sarmış, Ebu Zer Hoca ile merdivenlerde karşılaşmıştı. O da bir yerlere gitmek için hazırlanmıştı. Olağanüstü durumlarda bile tebessümünü esirgemeyen Ebu Zer Hoca selam verip gençleri sordu. ''Nasılsınız gençler? Hava bayağı soğuk, sadece ceketle üşümüyor musunuz?'' Zemheri soğuk her alanda hakimiyetini hissettiriyordu. Yer yer soğuk rüzgar kar tanelerini savuruyordu. Alışkınız, dedi öğrenciler. Kanınız kaynıyor ya, ben gerçekten yaşlanmışım. Palto içinde bile üşüyorum. Öğrenciler Latife'ye gülümsediler. Ebu Zer Hoca'nın sabah sabah nereye gittiğini de merak ediyorlardı. Hocam hayırdır inşallah böyle sabah erkenden? Yani yardımcı olabileceğimiz bir şeyse? Allah yardımcınız olsun gençler. Benimle ilgili bir problem. Müftülüğe kadar gideceğim. Dün çağırmışlardı, bir bakalım yine mesele neymiş. Ne de olsa hayırlı olsun, dedi Ebu Zer Hoca. Gözleri uzağa daldı. Sokaktan çıkıp caddeye vardılar. Öğrencilerin yüreği yanmaya başlamıştı. Ebu Zer Hoca'nın niçin çağrıldığını biliyorlardı. Camide verdiği vaazlardan dolayı şikayet var diye her hafta karakola çağrılıp ifadesi alınan Ebu Zer Hoca'yı birkaç kezdir müftülük de uyarıyordu. Ebu Zer Hoca yıllardır vaaz kürsüsünde aynı şeyleri söyleyip durduğunu belirtmişti. Ne değişmişti ki? Artık konuştuğu her kelime suç kabul ediliyordu. Bir yerlerden düğmeye basılmış gibi sistematik olarak yapılan şikayetler ve uyarılar gittikçe baskıya dönüşmüştü. Karakoldakiler kendisine açıkça söylemişlerdi. Hocam, sözde kalsaydınız sizi uyarmazdık ancak siz söylediklerinizi pratiğe döktünüz. Bir fikrin hayata dönüştürülmesi bizim için tehlikelidir. Emir yüksek makamdan geliyor. Zaten nasihatlerimizin amacı İnsanların dinlerini öğrenip dinlerini yaşamaları değil mi? Demişti Ebu Zer Hoca. Hocam, bir yerlere dokunuyor işte. Dedik ya, emir çok yüksek yerden, demişti emniyet amiri. Müftülük de bunca karakola çağrılıp ifadesine başvurulan Ebu Zer Hoca'ya açıkça baskı gördüklerini ve daha fazla kendini idare edemeyeceklerini söylemişlerdi. Şubat soğuğu yalnız bedenlere değil gönüllere de işliyordu. Kimilerini de korkutuyordu. Kavşağa gelip durdular. Yolları ayrılıyordu. Allah zihin açıklığı versin, dedi Ebu Zer Hoca. Allah yardımcınız olsun, dedi gençler. Buruk bir hava vardı. Muhammed bunu gün boyunca hissetti. Derslerden de bir şey anlamadı. Ebu Zer Hoca'nın fedakarlığını, kanaatkarlığını hatırladıkça ona yapılan baskılara isyan edesi geliyordu. Zulüm çarkı son hızla dönüyordu ve zulme baş kaldıranları biçiyordu. Akşam eve döndüklerinde akılları sonucun ne olduğundaydı. İçeride başkalarını gördüklerinde artık kesin sonucu kabullendiler. tevekkülüyle sakin ve rahat bir şekilde davranan Ebu Zer Hoca, "Hakkımda soruşturma kararı alındı," dedi. "Sonucu belli. Buna binaen ben de erken emekliliğimi istedim. Cami sorumluluğumuz buraya kadarmış. Takdir böyleymiş. Bir maaşla bizi satın alacak değiller. Onlar halkın cebinden çıkan vergilerle maaş aldıklarını unutup bizim aldığımız maaşı sanki kendileri lütfediyormuş gibi minnet etmeye kalkışıyorlar. Halkın parasıyla yine halka zulüm yaparken biz hiç olmazsa yine halka bir şeyler vermeye çalışıyorduk. Demek ki aldığımız maaş da halka ihanet edip onları uyutmamızı beklemişler. İstediklerini almayınca çarkı döndürmeye başladılar. Allah-u Teala bize bir yol gösterecektir. O Rabbimiz ki, Ankebut suresi 69. ayette, o kimseler ki bizim için mücadele ediyorlar, onları muhakkak yollarımıza ileteceğiz demektedir. O bizi yalnız bırakmaz, yardımını esirgemez. Bize bir kapı kapatmışsa hikmeti gereği başka hayırlı bir kapı açmış demektir. Bakalım o kapıyı ne zaman fark edeceğiz? Elbette bazılar akıllanınca bizi halktan koparmaya çalışıyorlar, planlar yapıyorlar. Hak için çalışmak, halka ulaşıp onlara yardımcı olmak bizim asıl vazifemiz. O vazifenin ücretini bilenler de Resuller gibi yalnız Allah'tan diliyoruz. Halkımıza yine faydalı olacağız. Bunun da bin bir yolu var. Rabbimiz bizden razı olsun, gerisi sorun değil. Onu sessizce dinlediler. Bir maaş uğruna rejimi ayakta tutmak için fetva verenler, gerçekleri saklayanlar, halkı rejime kul köle yapanlar ve bu hokkabazlıklarını da ne yapalım? Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Onların rızkını engel mi olalım sözleriyle savunanlar, toptan haksızlığa, baskıya bir an kendi çıkarlarını düşünmeyip tepki verselerdi, bütün bunlar yaşanır mıydı? Gelin görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Arkadaşları adına Muhammed rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz de zaten yük olmuştuk. Bundan sonrasında size mahcup kalacağız. Hem kanımıza dokunuyor, gücümüze gidiyor. Bir yandan rejim baskısı, bir yandan mürtet örgütün baskısı sanki el birliğiyle üzerimize geliyorlar. Verdiğiniz vaazları her iki tarafta şikayet edip durmuş. Yüzü ciddileşen Ebu Zer Hoca, "Aman ha, yanlışa düşmeyin. Şeytanın vesveselerine kanmayın. Bize yük olmanız ne demek? Siz bizim bereketimizsiniz. Gözümüzü, gönlümüzü ihya eden çocuklarımızsınız. Aman ha, kötü düşüncelerden sakının. Allah'ın gani ve kerim olduğunu unutmayın. Her iki tarafında şikayetlerine gelirsek, bu da küfrün tek millet olduğunu gösteriyor. Onların bizden memnun olmamaları, istikametimizin doğru olduğunu gösterir. Başımıza bu haksızlıklar, bu baskılar gelecektir. Size üstadı okumanızı boşuna mı tavsiye ediyorum? 30 yıla yakın durmadan baskı gördü. Ama o fikirlerinden ödün vermedi. Onların makam teklifini ellerinin tersiyle itti. Başındaki sarığı bir kere taktığında artık bir daha çıkarmadı. Onların baskılarına karşı koyup maslahat gereği bile olsa çizgisinden taviz vermedi. Bizler bu konuda büyüklerimize örnek almalıyız. Davamızdan dönmemeli, gevşeklik yapmamalıyız. Rabbimizden hem dünyada hem ahirette bize iyilik, güzellik vermesini temenni edip duracağız. Rabbimizden hayırlı olanı isteyeceğiz. Biz namazımızı, orucumuzu, duamızı, makamımız yükselsin, malımız çoğalsın diye bir nevi uğur getirmesi amacıyla yapıyor değiliz. Gençler, zalimlere, müstekbirlere kul köle olmayacağız. Mevlana Hazretlerinin Fihi Mafih eserini okuduğumda bu konuyla ilgili bir paragraf dikkatimi çekmişti. O zamanlar Moğollar İslam dünyasının hakimi olmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti onların şartlarını kabul etmişti. Mevlana Hazretlerinin sohbetlerine katılan komutanlardan Emir Pervane şöyle bir tespitte bulunuyor. Kafirler puta secde ederlerdi. Biz de öyle yapıyoruz. Moğol Tatarlarına secde ediyoruz. İçimizde hırs, haset, heva gibi putlar var. Biz bunların hepsine itaat ettiğimize göre biz de zahiren aynı işi yapıyoruz ve yine kendimizi Müslüman biliyoruz. Emir Pervane'nin sözleri beni gerçekten çok düşündürdü. Zaman değişse de gerçekler değişmiyor. Biz de bugün çağdaş Cengiz Hanlarla, Hülagi Hanlarla karşı karşıyayız. Zalimlere teslim olup onların şartlarını kabul edemeyiz. Geçici de olsa hiçbir zalimden yana görünemeyiz. Kim bir zalime yardımcı olursa Allah o zalimi onun üzerine musallat kılar kaidesi gereği zalimlerden uzağız. Kendimize Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yol edindik. Biz Allah'ı ve Resul'ünü sevdik. Onun yolcusu olduk. Camilerde, okullarda, sokaklarda yeni bir nesil doğuyor. Zulme, haksızlığa ve bütün tağuti ideolojilere hayır diyen bir nesil. Onları korkutan budur. Onların uykusunu kaçıran budur. Sizler de belalara hazır olun gençler. Çünkü sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, Allah hakkı için ben Allah-u Teala'yı ve Allah Resulü'nü çok seviyorum der. Allah Resulü bu sahabiye o zaman bela ve musibetlere hazır ol demişti. Madem ki bu sevdaya kapıldık, her birimiz bir belayla imtihan olacaktır. Allah sabır versin, ayaklarımızı sabit kılsın ve hidayetinden ayırmasın.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 20. bölümü dinledi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Emin Mobilya ile emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Sevda okuyla ilk vurulanım, güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o aşura günü, karar günüdür her insanın. İnsan olanın Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehli Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

ve hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğduğun gibi pak, ismin gibi hürsün.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

izin verdi aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı. Ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi. Bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde

süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran bir karar oku.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

24. Bölüm. Osman bin Huveris Şam'da yerleşmişti. O da Hristiyanlığı kabul etti. Ayrıca Şam valisine Mekkelileri şikayet ederek üzerlerine bir orduyla gidildiği takdirde oraların kolayca fethedileceğini anlattı. Vali, emri altında bulunan ikinci derecedeki bir valiye mektup yazarak Osman bin Huveris'in eline verdi. Mektupta bir orduyla Mekke üzerine yürümesini ve oraları ele geçirmesini emrediyordu. Vali İbni Cefne bu emri yerine getirmek üzere hazırlıklara başladı. Bu sırada onun maksadını anlayan bir bedevi grubu İbni Cefne'yi ziyaret için izin istediler. İbni Cefne huzuruna aldığı perişan kılıklı insanlara sordu. İstediğiniz nedir? Ey Melik, harem halkı üzerine asker çekeceğinizi duyduk. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bu konuda aldığım emri yerine getireceğim. Ey Melik, biz sizi severiz. O taraflara hakim olduğun takdirde bizim zarara uğramamız da söz konusu değildir. Ancak orada Kâbe denilen bir beyt vardır ki Peygamber İbrahim zamanından kalmadır. Allah hiç kimsenin bu beyte karşı çıkmasına, ona saldırmasına razı olamaz. Nitekim Yemen taraflarından gelen büyük bir ordu Mekke önlerindeyken mahvedilmiştir. Sakın böyle bir işe girişmiş olmayasın dediler. Daha sonra fil hadisesini tafsilatıyla anlattılar. Bunları sizin iyiliğinizi düşünerek söylüyoruz ey Melik. Başınıza gelecek olan bir bela bizi sevindirmez dediler. İbni Cefne onları savdıktan sonra yaptığı bir araştırma sonucu Ebrehe'nin ordusunun feci şekilde mahvedildiğini öğrendiği zaman derhal hazırlıklarına son verdi. Osman bin Huveris'i yanına çağırdı. Harem sahasını fethedebilmesi için kendisine böyle bir imkan hazırladığından dolayı teşekkür etti. İleride yapacağı ihsanların bir başlangıcı olmak üzere güzelinden bir takım elbise giydirdi. Osman elbiseyi giydiği günün akşamı vücudunda yanmalar, kaşınmalar hissetti. Kaşıdığı zaman yaralar açıldı. Gitgide bir halsizliğin çöktüğünü de hissediyordu. Daha sonra birden sakın diye düşündü. Ama iş işten geçmişti. Elbisesinin zehire bulanmış olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Derhal çıkardı. Fakat artık duruşu ve dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyordu. Adım adım ölüme yaklaşıyordu. Birkaç saat sonra İbni Cefne'nin yanına girenler ona Osman bin Huveris'in kıvrana kıvrana can verdiğini bildirdiler. ''Bize kazdığı kuyu kendine mezar oldu.'' dedi. Abdullah bin Cahş yaptığı gezi ve araştırma sonunda Hristiyanlığı kabul etti. Bu din onun kalbine huzur ve sükun verdi. Abdullah aradığını bulduğundan emindi. Tekrar Mekke'ye döndü ve orada sessiz, sakin bir hayat yaşamaya başladı. Zeyd, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra maksadını önce karısı Safiye'ye açtı. Hadrami'nin kızı Safiye bunu hiç hoş karşılamamıştı. Kocasını seviyordu. Temiz ahlaklı, dürüst, sevimli bir insandı. Hoş bir geçimleri vardı. Uzun zaman ondan ayrı kalmaya hiç de hevesli değildi. ''Gitme Zeyd, burada yanımda kal. Sensiz duramam.'' dedi. Ancak Zeyd duracaklardan değildi. Aklına bir daha çıkmamak üzere yerleştirdiği bu mesele öyle bir gelip bir giden, kolayca terk edilebilecek cinsten bir düşünce değildi. İş uzadı, Zeyd gitme fikrini bir an olsun hatırından çıkarmadı. Safiye göndermemekte diretti. Safiye'nin öne sürdüğü her fikri dinliyor, daha sonra. Ama ben mutlaka hak dini bulmalıyım. Bu konuda yapmayacağım hiçbir fedakarlık yok, diyordu. Peki ben sensiz ne yaparım? Zeyd oğlunu gösterdi. İşte Said. Yavrumu bağrına basar. Onunla kendini avutursun.
İleride cennet müjdesini hayattayken alacak olan bu küçücük yavru, aşere-i mübeşşereden birisi olan Said bin Zeyd Hazretleri'ydi. Ama bu tavsiye Safiye için yeterli değildi. Demesi kolay bunun. Ama bir kadın için kocasının yeri başka, oğlunun yeri daha başka. Münakaşa böyle sürüp gidiyor, Zeyd hanımını bir türlü razı edemiyordu. Sonunda o razı olmasa da yola çıkmaya karar verdi. Safiye de bu işi zorla da olsa engellemeye kararlıydı. Nihayet durumu Zeyd'in amcası olan Hattab'a anlattı. Hattab Zeyd'i buldu. Ona nasihat ve tehdit karışımı sözler söyledi. Hak din hikayesini burada kesmesini ihtar etti. Hattab, Zeyd'in hem amcası hem ağabeyiydi. Zeyd'in dedesi, Nüfeil öldüğü zaman geride bir karısı ve iki oğlu kalmıştı. Biri eski karısından olan Amr, diğeri de daha sonra dul kalan karısından olan Hattab. Dışarıda Nüfeil'in cenazesi yıkanıyor, etrafta toplanan kadınlar yakalarını yırtarak, dövünerek ağlıyorlardı. Arap adetlerine göre onun iyiliklerini dile getiren mersiyeler okunuyordu. Bu arada Nüfeil'in oğlu Amr yavaşça odaya girdi. Sağa sola bakınır gibi yaptı. Kimsenin kendisiyle meşgul olmadığını gördüğü bir anda koynundan çıkardığı örtüyü üvey annesinin başına geçiriverdi. Kadın birden sıçradı ama artık olan olmuş, başına örtü örtülmüştü. Bundan böyle Amr, üvey annesinin tek sahibi olma hakkını elde etmiş bulunuyordu. İsterse onunla kendi evlenir, isterse başkasına satardı. Çirkin fakat yaygın bir adetti bu. Kocası ölen bir kadın, onun cenazesi yıkanırken derdine mi yansın, yoksa kocasının yakın akrabasından birinin başına örtü vereceği örtüden korunmak yollarını mı düşünsün? Ya bütün derdini unutarak bunu düşünecek ve avlanmaktan kurtulacak, yahut başa gelene razı olacaktı. Üçüncü bir yol yoktu. Cenaze evden çıktıktan sonra av müddeti sona eriyordu. Amr, üvey annesine başına örtmeye muvaffak olduğu örtüyle sahip olduktan sonra onu kimselere kaptırma niyetinde olmadığını açıkça ifade etti. Kendisine göre münasip bir zamanla onunla evlendi. Şurası muhakkak ki böyle bir avlanışla üvey oğluna, kocasının kardeşine veya benzer bir kişiye düşen ve bir daha yakasını kurtaramayanların ilki bu kadın değildi. Bu evlilikten Zeyd adında bir oğul dünyaya geldi. Zeyd büyüdükçe kavminin yaptığı saçmalıklara karşı İçinde bir tiksinti duydu. Taşlara, ağaçlara tanrı diye tapınmanın manasızlığını anladı. Doğru olmadığını açıkça söylemekten çekinmedi. Fakat bu yolda karşısına ilk çıkan hem amcası hem de ana bir kardeşi ve ağabeyi olan Hattab oldu. Zeyd, Hattab'ın pek çok dayağını yedi. Bundan sonra Safiye, Zeyd'de yol hazırlığı gördükçe Hattab'a haber uçuruyor, mesele orada kapatılıyordu. Ama gün geldi, o da fayda vermedi. Sabahleyin bir işini takip için çıkar gibi ayrılan Zeyd, akşam üzeri eve dönmedi. Safiye, oğlu Said'le birlikte onun ardından gözyaşı döktü. Zeyd, harem sahasını terk ettikten sonra günlerce yol aldı. Rastladığı yerde din bilgini kimselerin varlığını araştırıyor, gönlünde yanıp tutuşan o derdin devasına merhem soruyordu. Nihayet bir Hristiyan papazı sorusunu şöyle cevaplandırdı. ''Sana İsa aleyhisselamın dinine girmeyi tavsiye ederim. İsa dini beni tatmin etmiyor. Neden? Çünkü Hazreti İsa bir Allah'a iman etmeyi emrediyordu. Siz bu sayıyı üçe çıkardınız. Allah birden fazla olacaksa üç olması şart değil.
benim memleketimdekiler 300'den fazla ilahın bulunduğunu söylüyorlardı. Nereden biliyorsun İsa'nın bir tek Allah'a inanmayı emrettiğini? Çünkü Allah bir tanedir. Kendisine eş koşmayı emredecek kişiyi de peygamber olarak göndermez. Geriye siz kalıyorsunuz. Yani üç ilah vardır diyen peygamber İsa değil, sizsiniz. Bir iki saniye durdu. Kendini dikkatle, hayretle dinleyen papazın gözlerinin içine baktı. Bense sadece bir tane Allah'a inanmayı emreden dini arıyorum. O halde sana sarıldığın takdirde hidayet bulacağın bir dini haber vereyim. Hangi dindir o? İbrahim aleyhisselamın dinidir. İşte bana onu anlatıver. Anlatamam. Neden? Çünkü o dini gerçek manasıyla bilmiyorum. Bilen bir kişinin varlığına da inanmıyorum. Zeyd oradan gözleri yaşlı çıktı ve yola koyuldu. Allah'ım, sen şahit ol ki ben İbrahim peygamberin dini üzereyim. Bu din üzere yaşamayı, bu din üzere ölmeyi arzu ediyorum diyerek ilerliyordu. Daha sonra ağır ağır giden devesinin üzerinde İbrahim peygamberin tanıttığı ve anlattığı Allah'a secde etmek üzere başını bineğin koynuna kadar indirdi. Allah'ım, Allah'ım, sana nasıl ibadet edeceğimi bilmiyorum, diyordu. Şam taraflarında görüştüğü bir rahibe hayat hikayesini anlattığı zaman rahip, ey Mekkeli, anladığıma göre sen İbrahim peygamberin dinini aramaktasın. Aradığın dini bilen veya o dine bağlı olan bir kişinin varlığını zannetmiyorum. O Yahudi değildi, Hristiyan değildi. Tertemiz bir inançla Allah'a yönelmeyi emreden bir peygamberdi. Yahudilik de Hristiyanlık da peygamber İbrahim aleyhisselamdan sonra gelmiş olan dinlerdir. İbrahim peygamber namaz kılar, secde eder ve ibadetlerinde senin yurdunda bulunan beyte yönelirdi. Zaten o beyti de kendi Allah'ın emriyle yapmıştı. Sen şimdi dön, kendi yurduna git. Çünkü Allah senin kavminden, senin yurdundan bir adama vazife verecektir ki, o peygamber İbrahim aleyhisselam tarafından getirilen tertemiz Hanif dinini insanlara öğretecektir. O Allah'ın en sevgili kuludur. Zeyd, bundan sonra daha fazla bir şey öğrenemeyeceğine inanarak döndü. Görüştüğü din adamlarının verdiği en son bilgi, aradığını yine kendi yurdunda bulabileceğini gösteriyordu. Yurduna geldi. İnsanlar yine putlara tapıyor, yine onlara kurbanlar takdim ediyorlardı. Tanıyanlar ona, ''Ne yaptın, ne oldu?'' diye sordular. ''Varaka Hristiyanlığı kabul etti. Ama o din bana pek uygun gelmedi. Ben de Peygamber İbrahim'in getirdiği dine inandım.'' dedi. ''O neye inanıyordu?'' ''Neye inandığını bilmiyorum ama o neye inandıysa beni de öyle inanmış gibi kabul etmesini Allah'tan diliyorum.'' Bir gün Zeyd'in şu sözleri mırıldanırken görenler oldu. Rabbim, gerçek manasıyla senin emrine hazırım. Sana kul olarak, sana köle olarak buyruğunu yerine getirmek isterim. Hayır isteyen bir kulunum, mütekebbir değilim. Kızgın kumların üzerinde yürüyen, öyle uykusu çeker gibi midir? Allah'ım, yüzüm sadece senin için secde eder. Bana nasıl muamele edersen et, ben yine sana yönelirim. Zeyd bu beyitleri okuduktan sonra yere kapandı ve secde etti. Şefkat ve merhamet sahibi bir kişiydi Zeyd. Bilhassa toprağa gömülmesi, hükme bağlanan bir kız çocuğunun böyle canavarlar gibi öldürülmesine hiç razı olamazdı.
bu acı hükmü uygulayacağını duyduğu bir babaya şu sözleri söylemişti. ''Bırak bu çocuğu bana. Yanımda büyütüp besleyeyim.'' Zeyd böylece o yavruyu kurtarmış almıştı. Yıllarca sonra büyütüp yetişkin bir genç kız olduğunda babasına şu teklifi yaptı. ''Arzu edersen kızını alırsın. Arzu edersen yine benim yanımda kalır.'' Zeyd bu yoldan birkaç masum kızcağızın hayatını kurtarmıştı. Hattab, küçük kardeşi ve aynı zamanda yeğeni olan Zeyd'in bu türlü dönüşünden hiç hoşlanmamıştı. Onun kolundan tuttuğu gibi putların önüne götürdü. ''Hadi bakalım Zeyd, bunlara secde et.'' dedi. Zeyd bu teklifi olumlu karşılayamazdı. Sırf bunlara secde etmemek için bunca zaman gezmiş, dolaşmış, yüreğinde sızlayan yaraya bir merhem bulabilmek için nice çölleri aşmıştı. Yıldızların donattığı gökyüzünün altında tek başına nice geceleri uykusuz geçirerek sabaha ulaşmış. Nice günler seferin zahmetine seve seve katlanırken ''Allah'ım seni arıyorum, Allah'ım Peygamber İbrahim aleyhisselamın Efendimizle gönderdiğin dini arıyorum.'' diye yürürken ılık gözyaşları akıtmış. Bağrında yanan ateşi hafifletmeye çalışmıştı. Hattab değil, bütün cihan bir araya gelse bu çaresiz mahlukların karşısında ona boyun kırdıramazdı. ''Ben bunlara secde etmemek için bunca zamandır gezdim durdum.'' dedi. ''Pekala, anladın ki bunlar gerçekten ilahtır değil mi?'' ''Hayır, bunlar asla gerçek ilah değildir.'' ''Bunlara ibadet etmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Bunlardan uzak durmak hiçbir zarara sebep olmaz.'' Hattab işin uzamasına pek taraftar değildi. Tabiatı buna müsaade etmiyordu. Meseleyi kısa yoldan halletmeye karar verdi. Zeyd'e güzel bir dayak attıktan sonra artık bu düşüncesizliğe son vermesi tenbihinde bulunarak bıraktı. Mekke'nin Cidde taraflarında, Beldah denilen yerde Abdülmuttalib'in torunu Muhammed bin Abdullah, Zeyd bin Amr'la beraberdi. Zeyd, putları sevmemesi hatta nefret etmesi sebebiyle Muhammed bin Abdullah'ı pek seviyor, pek takdir ediyordu. Uzun zamandır aradığı yüce insanın hemen yanında onunla konuşmakta olduğunu hiç mi hiç bilmiyordu. Sade o değil. Bu hakikatten onun kadar habersiz olan bir başkası da Muhammed bin Abdullah'ın bizzat kendisiydi. Önlerine sofra getirdiler. Et yemeği vardı. Putlara kurban olsun diye kesilmiş çeşitten değildi. Bununla beraber Zeyd yemedi ve şunları söyledi. ''Ben sizin ne putlarınıza kestiğiniz kurbanlardan yerim, ne de Allah'tan başkasının ismini zikrederek kestiklerinizi. Koyunu yaratan Allah'tır. Onu yaşatmak için gökten su indiren, yerden ot bitiren Allah'tır. Bunu bilip dururken tutuyor ve onu Allah'tan başkasının ismini zikrederek kesiyorsunuz. Bir gün, dürüstlüğüyle şöhret bulmuş bir tacir olan Ebu Bekir'in kızı Esma, Kabe'nin yanından geçiyordu. Orada putlara ibadetlere meşgul olanlara şöyle sesleniyordu. ''Ey Kureyşliler! Vallahi içinizde benden başka Peygamber İbrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimse yoktur. Zinadan uzak durun. Çünkü onun sonu fakirliktir. Allah'ın adına kesilmeyen hayvanın etini de yemeyin.'' Daha sonra şu mealdeki beyitleri okudu. ''Ben yüzümü ağır ağır dağları, kayaları taşıyan şu arzın yöneldiği varlığa çevirdim. Ben gönlümü tatlı su yüküyle dönüp dolaşan bulutlar kimin emrindeyse ona teslim ettim. Rüzgarlar kimin emriyle bir sağa bir sola esip duruyorsa ben de ona yöneldim. Ona kul oldum.'' Esma daha fazla duramadı. Çünkü oradakiler Zeyd'e karşı pek de hoş olmayan bir tavır takınmışlardı.
bir kavganın çıkması muhtemeldi.

aydınlığa doğru.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Yiğitler kapı ve kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565. www.muslatfm.com.tr.

mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İslam'da şefaat anlayışı var mıdır?
1: Birçok kavramda olduğu gibi ne yazık ki şefaat kavramında da ifrat ve tefrit, yani iki uçta gezinme, iki uca ait çok ciddi bir biçimde görüşler ileri sürme ve bu noktada işte bazı düşünceler ortaya koyma hastalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şeyde ifrat ve tefrit işe yaramadığı gibi burada da yaramıyor. Mesela şefaat meselesinde ifratta olanlar bir yerlere mensup olmayı mutlak manada kurtuluş olarak görüyorlar ve o konuda söyledikleri birçok şeyler var ki burada söylemeye gerek yok. Tefritte olanlar şefaat meselesinde, şefaat meselesinin aslında çok batıl bir mesele olduğunu, Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlışlık olduğunu, bu meselenin adalet meselesine, bu meselenin tevhid akidesine aykırı olduğunu, dolayısıyla asla kabul edilemeyeceğine dair bir görüş ileri sürerler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in rehberliliğinde bu meseleye baktığımızda ifradın da tefridin de bu meselede bize hiçbir fayda sağlamayacağını görürüz. Çünkü Kur'an her meselede olduğu gibi mutedil, itidal çizgisini ortaya koyduğu gibi şefaat meselesinde de itidal çizgisini ortaya koyar. Hele hele aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarında birçok şey var ama genel anlamda şefaat meselesi mevzu bahis olunduğunda hep Kur'an üzerinden konuşulduğunda biz de Kur'an üzerinden konuşalım. Yani hiç burada bir sürü hadislerimiz var o konuda, onlara değinmeden sadece Kur'an üzerinden meseleye cevap vermeye çalışalım. Ama öncesinde şöyle bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın İslam tarihi boyunca yaklaşık 14 asırdır ilk etapta, yani böyle çizgi dışı işte fırkaların oluştuğu zamandan itibaren bu son sürece, yani bizim modernizm dediğimiz o büyük kırılmaya gelinceye kadar öyle çok ciddi bir biçimde şefaatin aleyhine konuşan fırkalar, hizipler hiç olmamıştır. Bu bir çağdaş aslında bir mesele. Ve şu anda şefaat meselesi konuşulmaya başlandığında dört tane önemli fikirle karşı karşıya kalıyoruz. Yani dört tane iddia ile aslında karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birincisi şu: diyorlar ki şefaat inancı İslam'da yoktur. Müşriklerde ve bazı batıl inançlarda olan bu anlayış sonralardan İslam'a sokulmuştur. İkincisi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şefaatin Allah'ın dilemesiyle bazı kimselere izin verileceği yönünde ayetler, çünkü böyle ayetler var, doğru anlaşılmamıştır. Onların iddiaları böyle. O ayetler şefaatin varlığına delil olarak kullanılamayacaktır. Çünkü oradaki o ifadeler aslında izin değil, menzellezi yeşve'u indehu illa bi izni var ya, oradaki illa bi izni, illa edatı aslında bir istisna edatı değil, bir tekit edatıdır. Dolayısıyla oradaki mana farklıdır. Buradan da şefaate izin verileceğine dair bir delil çıkmaz diye bir iddiada bulunuyorlar. Üçüncüsü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim birçok meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de tedriciliği esas almış, önceleri tenkit etmiş, sonraları tamamen ortadan kaldırmıştır. Son olarak diyorlar ki şefaat anlayışı İslam'ın tevhid akidesine ve Allah'ın adalet vasfına aykırı olduğu için kabul edilemez bir anlayıştır. Bundan dolayı reddedilmelidir. Şimdi bu iddialara birer birer cevap verilebilir ancak o uzayıp gidecek, onun için biz ona girmeyeceğiz. Ancak burada şu hakikati iyice anlayalım. Her meselede olduğu gibi şefaat meselesinde de bütüncül bir okumayla ancak biz hakikate ulaşabiliriz. Öyle birkaç tane ayeti alıp diğer ayetleri devre dışı bırakmak, birkaç hadisi alıp diğerlerini görmemezlikten gelmek bizi hakikate ulaştırmaz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şefaat dediğimizde bakın karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şefaat kavramı 19 sürede 31 ayette geçmektedir. 31 ayet. Eğer biz şefaat konusunda gerçekten hakikati istiyorsan bu 31 ayetin tamamını tek tek ele alıp ondan sonra evet bu ayetlerde böyle geçiyor, bunun neticesi de şudur diyerek değerlendirme yapmamız lazım. Bu 31 ayetten bir tanesi sözlük anlamında Fecr suresinin 3. ayeti, 13 yerde terim anlamında, diğer yerlerde de fiil ve isim kalıpları şeklinde geçmektedir. Şimdi biz bu ayetleri incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in iki tür şefaati bizim nazarlarımıza verdiğine şahit oluruz. Bunlardan bir tanesi sahih ve geçerli olan şefaat, bir diğeri ise batıl ve geçersiz olan şefaattir. Geçersiz şefaat, müşriklerin kendilerine şefaatçi olacaklarına inandıkları o putların fayda sağlamayacağı şefaattir. Onun için örnek olarak şu ayetlere bakılabilir. Mesela Yunus suresi 18. ayet, Zümer suresi 3. ayet, Müddessir suresi 48. ayet. Başka ayetler de var ama bunlar yeterli. Geçerli yani sahih olan şefaatin ise Allah'a ait olan şefaat yetkisi Allah'a aittir zaten ve sadece onun razı olup izin verdiği kimselerin, ama müminlere sadece yapılacak olan şefaat, yapılacağını bildiren şefaattir ki o geçerli ve sahih olan şefaattir. Buna örnek olarak da Enbiya suresi 28. ayet, Necm suresi 26. ayet, Taha suresi 109. ayet, Sebe suresi 23. ayet verilebilir. Başka ayetler de var. Bu kadarlar yeterli olur. Şimdi tüm bu ayetler dikkatle okunursa Rabbimizin şefaatin geçerli olabilmesi için 3 temel şartı ortaya koyduğunu görürüz. Ayetlerden çıkarıyoruz bunları. Birincisi nedir biliyor musunuz? Allah'ın şefaat edenden razı olması. İkincisi Allah'ın şefaat olunandan razı olması. Üçüncüsü Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Bu 3 şey olursa eğer sahih ve geçerli şefaat oluyor. Yoksa kimse kendi kafasına göre şefaat edemiyor. Kimse kendi kafasına göre birine şefaat edeyim diye birini seçemiyor. Bir kere burada bilinmesi gereken Allah'ın şefaat edenden razı olması, Allah'ın şefaat olunandan razı olması, Allah'ın şefaatin gerçekleşmesine izin vermesi. Çünkü şefaatin tamamı Allah'ın iznine bağlıdır. Allah'tır ancak bu yetkiyi verecek olan. Allah bu yetkiyi vermedikten sonra hiç kimse kendi kafasına göre böyle bir şeyi söyleyemez, konuşamaz, yapamaz. Böyle bir şey aklı başına bir müminin asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, meseleyi fazlaca uzatmaya gerek yok. Ayetleri arka arkaya dizip okuduğumuzda Kur'an'ın şefaat noktasında biz de şöyle bir bilinç uyandırdığına şahit oluruz. Birincisi, şefaat asla Allah'a rağmen ortaya konacak bir amel değil. Allah'ın izni, rızası ve hoşnutluğu ile takdim edilecek ilahi bir bahşiştir. İkincisi, şefaat asla bir torpil değil. Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Bunun da yasaları var. O yasalara ait de Kur'an'daki o ayetlerden zaten bilgileri alıyoruz. Üçüncüsü, şefaat asla bir adam kayırıcılık değil, Allah'ın mümin kullarına büyük bir mükafatıdır. Dördüncüsü, şefaat asla insanın emek ve çabasını görmemezlikten gelmek değil, bunları dikkate alarak Allah'ın mümin kullarına rahmetini tecelli ettirmesidir. Beşincisi, şefaat asla sadece mensubiyetlere verilmiş bir ödül değil, kulun gayret ve azmini takdir etme adına Allah'ın mağfiretinin bir izharıdır. Dolayısıyla bu 5 tane önemli çıkarımı, belki siz ayetler üzerinde yoğunlaşsanız daha güzel şeyler çıkarabilirsiniz ama ben en azından bunları çıkarabiliyorum. Bu 5 tane önemli maddeyi anladığımızda Kur'an'da o geçerli olan yani sahih olan şefaatin ne olduğunu anlarız. Onu anladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu beyanlarını da bu anladıklarımızın üzerinden daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Dolayısıyla burada bir hakikate dikkat çekerek sözlerimizi bitirmiş olalım. İslam'da gerçekten şefaat vardır. Sahih ve geçerli olarak bir şefaat vardır. Bu mümin kulları için büyük bir umut vesilesidir. Bu umut vesilesi hepimiz için de umut olmalıdır. Allah hepimizi şefaate mazhar olmuş kullarından eylesin.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans 101.1 Vuslat FM.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Emin Mobilya'yla emin ellerdesiniz. Mutfak dolabı, gömme dolap, yatak odası, genç odası, panel kapı ve mobilyaya dair her şey titiz işçilik, zamanında teslim ve en uygun fiyatlarla Emin Mobilya'da. Telefon 0531 436 4069. Emin olabileceğiniz adres Emin Mobilya.
2: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
6: Bufre.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Bu Ağustos'u ilk defa görüyorum. Tanıdık mı tanıdık? Aşina mı aşina? Bir gece bu kadar mı sıcak olur? Ve bir gece bu kadar mı güzeldir? Bu geceyi ilk defa görüyorum. Yorgunluğu unutmuş onlarca insan, hepsinin gözlerinde çocuksu bir merak, çocuksu bir huzur. Bu hali ilk defa görüyorum. Hangisine dokunsan sevinçten ağlayacak. Bayramlık almış çocuklar gibi masum bir neşe. Mesafeler kısaldıkça Medine yaklaşıyor. Bu bir rüya mı Allah'ım? Bu ne güzel rüya Allah'ım? Şafak sökünce sevgilinin yurdunda mı olacağız? Bu hiç beklenmedik bir yolculuk, beklenmedik bir davetle başlanan ve beklenmedik bir kabul gerçekleşiyor sanki. Yıllar yılı hasret çek ama o hasretin yükünü bir sonraki güne, başkaları gidince o vuslat düğününe özlemle biriktir. Daha çok ötede diyen hayal dünyana bırak. Sonra uzan ve uyu. Tam uykuya dalarken biri uyandırıp diyor ki, vakit geldi, kalk bakalım. İşte vuslat gecesi. Bu vuslatı ilk defa yaşıyorum. Medine yolcuları toparlanıyor. Vakit geldi işte. İşte vaktin gayesi. Gece gündüze dönüşürken, gecenin son, gündüzün ilk hediyesi, yemyeşil bir kubbe, sevgilinin yurdu Medine. Ey Medine, ben bu yurda ilk kez geliyorum ve ilk kez ruhumla gülüyorum.

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selameti üzerinize olsun. Allah'a hamd olsun. Rahmeten lil alemin, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız huzurla dolsun. Bir gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gider. Hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları affedilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa abesle iştigal etmiş olur, abesle boş şeylerle meşgul olmuş olur. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevadda'a fe ahsenel vudu'a sümme etel cumu'ate festema'a ve ensata ufira lehu ma beynehu ve beynel cumu'ati ve ziyadetu 3 eyyam ve men messel hasa fekad laga. Sadaka Resulullah fima kal ev kima kal. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in hem mübelliği, hem Kur'an-ı Kerim'i beyan eden, hem mübeyyini, Kur'an-ı Kerim'i açıklayan. Namazı nasıl kılıyorsam öyle kılınız buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette namaz kılmayı emretmiş Rabbimiz, biz Müslümanlardan istemiş. Nasıl kılınacağını, namazın değerini, yüceliğini, faziletini, insana kazandırdığını, nasıl eda ediliş keyfiyetini Peygamber Efendimiz bizzat hem eda ederek hem açıklayarak göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de abdestin gerekliliği üzerinde durulmuş. Abdestin nasıl alınacağını, nasıl eda edileceğini Peygamber Efendimiz fiili olarak göstermiştir. Abdeste riayet etmek gerektiğini ve abdestin güzel bir şekilde alınması hususuna Allah'ın Resulü dikkat çekmiştir. Biliyorsunuz cuma namazı Müslümanların, İslam'ın şiarı, farz-ı ayın, her Müslümanın camide, mescitte bir arada beraberce Müslümanlarla birlikte eda etmesi gereken cuma gününe, cuma vaktinde

0: düşen her Müslümanın eda etmesi gereken bir fariza. Onun için bir kişi güzelce abdest alır, cuma için hazırlanır, cuma namazına giderse ve cuma namazında hutbeyi de kemali edeple, ses çıkarmadan Müslümana yakışan vakar ve huşu ile ses çıkarmadan dinlerse, bu iki cuma arasındaki günahlarının affına vesile oluyor. Peygamber Efendimiz müjdeci olarak işte bu müjdeyi veriyor. İki cuma arasındaki ve hatta buna ilaveten fazla olarak 3 günlük daha kişinin günahları bağışlanır. Ve bir uyarı yapıyor Allah'ın Resulü. Kim hutbe okunurken, hatip cuma namazında hutbe okurken başka şeylerle söz gelimi o zaman zarfında mescitte, Allah'ın Resulü'nün mescidinde yerde kılınıyor veya hasır üzerinde, bu esnada hasırda veya yerde bulunan çakıl taşlarıyla oynarsa, bu durum cuma adabına yakışmayan Müslümanın abeste iştigali, abeste meşguliyeti olmuş olur diye uyarıyor. Camide çakıl taşlarıyla oynamak belki bize garip gelebilir. Bugünümüzde cami ve mescitlerin zemini tahtadır, betondur, halıyla, kilimle vesaireyle kaplıdır. Tabi bu Allah Resulü'nün söylediği zaman ve mekandaki ortamı dikkate almak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki mescitlerin yerleri, zeminleri kum ve çakıl taşları ile kaplı olduğu hususuyla alakalı kuşkusuz hadis-i şerifte ifade edilen bu husus. Tabi bizim ülkemiz noktayı nazarından düşündüğümüzde de namazgahlar ve açık alanlarda, yaylalarda söz gelimi mescit yer olarak ayrılmış yerler için de bu durum mevzu bahistir. Açık alanda namaz kılınan yerler var. Yazın yaylalarda bu durum söz konusu. Allah Resulü'nün beyanı ile hutbe esnasında, hutbe okunurken mescidin tabanındaki taş toprak, halı kilim, hasır, bunların desenleri gibi veya seccadede bulunan nakışlarla ilgili bunlarla meşguliyet, oynamak, yanındaki insanların dikkatlerini de çekeceği ve hutbeyi dinleme vazifesini de ihlal edeceği için cumanın sevabından mahrum kalmaya vesile olabilecek abes ve lüzumsuz husustur. Her zaman ve zeminin kendine has bir meşguliyeti, bir işi vardır. O zaman ve zeminde o işin yapılması en uygun olan davranıştır. Ondan başkasıyla meşgul olmak ise abesle meşgul olmaktır. Hutbe esnasında, hutbe okunurken yapılacak en önemli iş, yegane iş, tek iş susup hatibi dinlemekten ibarettir. Elbette hayır, bereket ve güzellik de buradadır. Hutbe esnasında başka şeylerle meşguliyet, hutbenin dinlenmemesini istemek gibidir. Güzelce abdest alıp camiye cuma namazı için gelen ve emre uyarak hutbeyi dinleyen kişi, 3 gün fazlasıyla 2 cuma arasındaki yani toplam 10 günlük hatalarından kurtulur. Tabi İslam bilginleri bunun tahlilini yapmışlar. Bu hataların küçük günahlar olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum bir iyiliğe 10 sevap ölçüsünün bir anlamda tezahürü uygulamasıdır. İbadetlerin gereği gibi yerine getirilmesi ayrı bir iyilik ve fazilet teşkil eder. Allah Resulü yine tabi Kur'an-ı Kerim'in de beyanı, mescitlere temiz bir şekilde, kötü kokulardan arınmış bir vaziyette gelmeyi teşvik etmişlerdir. Söz gelimi soğan sarımsak yiyenin cemaati rahatsız edecek bir vaziyet arz ettiği için camiye cemaate gelmemesi Allah Resulü tarafından tavsiye ediliyor. Cuma namazı elbette ferdi kılınan bir namaz değil. Cuma günü öncesinde kötü kokular insanın ortaya çıkaran şeyleri yememesi, besinleri yememesi, buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer ter gibi bir koku, kötü koku arız olmuş ise gusül abdesti elbette yine faziletli bir ameldir. Bu şekilde guslederek, boy abdesti alarak kötü kokulardan arınmış bir şekilde Cuma'nın ruhaniyetine uygun temiz, nazif bir elbise ile bir ruh haliyle aynı şekilde mescide Cuma namazına iştirak etmek önem taşıyor. Cuma günü yıkanmak faziletli bir ameldir. Ancak farz derecesinde değildir. Abdesti tas tamam güzelce almak müstehaptır. Hutbe esnasında hiçbir şeyle meşgul olmadan ve konuşmadan dinlemek gerekir. Hutbe esnasında bir başka şeyle meşguliyet, abesle iştigaldir ve yasak kılınmıştır. Cuma'nın fazilet ve sevabından mahrum kalmaya sebep olur. Hutbeyi canı gönülden, can kulağıyla dinlemek gerekir. Hatibi duymayacak kadar uzakta veya cami dışında, caminin arka bahçesi veya avlusunda olanlar dahi susmalı, konuşmamalıdır. İbadetleri şartlarına uygun bir biçimde, en güzel şekilde yerine getirmek ayrıca bir hayır ve iyiliktir, fazilettir. Abdest hususunda Peygamber Efendimizin bir başka bizlere ihtarı daha var. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlası ile dökülür. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu veya suyunun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu veya suyunun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlarından tamamıyla arınmış olur. Allah Resulü beşir, Allah Resulü müjdeci. Din rahmet, din kolaylık. Abdest almak bizi her türlü stresten, rahatsızlıklardan arındırıyor, uzaklaştırıyor. Bizi manevi bir olgunluğa geliştiriyor, kavuşturuyor. Rabbimizin rızasını elde edecek güzel amellere vesile oluyor ve günahlardan da arındırıyor. Maddi kirlerden arındırdığı gibi insanı manevi kirlerden, pisliklerden de arındırıyor. Allah Resulü namazla arınmaktan da bahseder. Abdest nasıl ki her azamızı yıkarken o azalarımızla işlediğimiz günahlardan arınmış, kurtulmuş oluyorsak, işte daha sonra bir manevi arınma olan namaz, günde 5 vakit namaz ve cuma namaz, manevi bir nehre girip bizim arınmamız gibi. Söyler misiniz? Evinin önünden bir nehir geçse kişinin, oraya girse günde 5 kez, onda kirden, pislikten, pastan bir eser kalır mı? Kalmaz ya Resulallah, dediler sahabiler. İşte öylece 5 vakit namazda insanı arındıran bir nehre girmesi gibidir. Namazın öncesindeki abdest de azalarla işlenilen günahların affına vesiledir. Hadis-i şerif, ibadet hazırlıklarının da iyilik ve hayır yollarına dahil olduğunu gösteriyor bizlere. İnsan yüzünde başka organlarda bulunmasına rağmen sadece gözlerden söz edilmesi ya gözlerle işlenen günahların daha çok olduğundandır ya da abdeste gözlerin içi yıkanmadığına göre onlarla işlenen günahlar kalır mı endişesini ortadan kaldırmak içindir. Hadis-i şerifteki ifade dikkate alındığında. Eller ve ayaklar da zikrediliyor hadiste. Bu suretle aslında abdest alan kişinin bütün abdest organlarıyla işlemiş olduğu günahlardan, hatta bütün vücuduyla işlediği küçük günahlardan arındığı anlatılıyor. Bir başka hadiste güzelce abdest alan kişinin tırnak altlarına varıncaya kadar bütün vücudundan günah izleri silinir buyuruluyor. Günahların belli bir cisimmiş gibi dökülmesi, akıp gitmesi ya da çıkması mecazi bir anlatımdır, ifadedir. Bundan amaç onların affedildiğini, günahların bağışlandığını bildirmek içindir. Kuşkusuz abdest faziletli bir ameldir. Abdest hem tıbbi hem manevi yönden tam bir temizlik vesilesidir. Yüce Allah'ın kullarına ikramı ve lütfu pek boldur. İşte bu abdest vesilesi de Peygamber Efendimizin beyanı ile insanların günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Allah Resulü'nün sünnetinde olduğu üzere, bizlere gösterdiği üzere abdestini güzelce alan, namaz vaktini bekleyen, namazı gereği gibi eda eden ve bağışlanan kullarından olmak dua ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.
1: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordu. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadım. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığım dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde "Sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın" diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana "Bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum" demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana "Bu gece senin düğün gecen mi?" diye sordum. Sen de "Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak" demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.